içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, and love is always
3: there. Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Sanal Diyalog'da. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Reklam.
1: Bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
2: Aygün Aydın'la günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo Güneş'in olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneş'in olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: Yataş'la mutlu uykular.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X10 Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı 5 dakikaya oradayım deyip yeni çıkanlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içi.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.210 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Afiyetle ye.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Smokin bizim işimiz.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Aygün Aydın'la günaydın.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydındasınız. Mesajlarınız geliyor. Kocaman günaydın güzel kadın demiş. Günaydın. 0549 204 0104 bizim WhatsApp hattımız. Günlerden 22 Mayıs 2026 Cuma gününden, mübarek Cuma gününden sesleniyorum. Hayırlı cumalar hepinize. Vallahi benim de gelirken arkadan tak diye arabama biri vurdu ya. Vallahi konuşmayayım diyorum. Ve güzel olan arabalarda hiçbir şey yok. Yani böyle çok hafif bir şey var. Ay yok adam Başak Burcu'ymuş zaten. Ay taktı kafaya. Delirecektim ya. Dedim ki bir şey yok yani ben razıyım sizden. Siz benden razı mısınız? Razıyım. Olsun yine şey tutalım. Aa trafiği de kilitledi. Neyse ya. Çok şükür size şu an kavuştuğum için çok mutluyum ya. Allah'ım. Ay ne stresli şeyler ya. Gerçekten Allah işimizi gücümüzü kolaylasın. Vardır bir hayrı diyoruz ne diyelim. Mesajlar geliyor. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la. Günaydın.

0: Efendim radyo değilsiniz. Aygül Aydın'la günaydınıyorsunuz. 0549 204 0104 her şeye rağmen yüzümüz gülüyor. Canlıyız çok şükür. Mutluyuz çok şükür. Bantta mısın canlı mısın diye yazmış da. Cap canlıyız şükürler olsun. Tüm engelleri aştık geldik. Hayırlı cumalar geçmişler olsun diyor. Arkadaş size ilk tutanak tutalım dediğinde siz de ilk burcunu mu sordunuz Aygül Hanım diyor. Herhalde soracağım. Pardon hocam sizin burcunuz ne dedim ya. O da ben Başak Burcu'yum deyince zaten tutmak zorunda olduğumu o an anladım. İşin uzayacağını o an anladım zaten. Yoksa yetişiyordum yayına. Allah'tan yükselen aslanmış. O yüzden oradan yırttık. Yoksa yanmıştık tüm gün oradaydık. Günaydın Aygül'üm geçmiş olsun diyor. Teşekkürler hayatım hepimize. Aygül bu nasıl bir uygulama, nasıl bir güncelleme gelmiş? Güncellemenin şokunu aşamıyorum diyor. O güncellemeyi yaparken o şoku biz de aşamadık hayatım. Bir önceki yazılımcı arkadaşımızın bize yaşattığı şoku hala aşamıyoruz. Ay benimkiler arıyor ya. Dur benim KNK'ler arıyor. Açayım. Alo.
1: Aygül abla nasılsın?
0: Kanka ne haber?
1: İyi Aygül abla senden.
0: Benden de iyilik. Ne yapıyorsunuz? Aramadınız ne zamandır? Özledim sizi.
1: Aygül abla bizim sen hiç hastalanmıştın ondan.
0: Ya anladım ben bir şey olduğunu. Ben arayacaktım yoksa.
1: Sen... Aygül abla biz de seni çok özledik sabahleyin. Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
0: Ay canım benim ya. Ben de sizi...
1: Seni seviyorum.
0: Ay ben Aygül de sizi abla. Seviyorum. Geçmiş olsun şoför abiye.
1: Teşekkürler Aygül abla benim. Resul Tadiye bir arkadaşım var. Şimdi seninle konuşmak istiyorum. Telefonu ona vereceğim.
0: Ver ablam ver. Ver. Ne istiyorsanız. Alo.
2: Alo.
0: Canım günaydın.
2: Günaydın abla nasılsın?
0: İyiyim canım sen nasılsın?
2: Ben de senin sesini duyunca daha iyi oluyorum abla.
0: Ay seni yerim ya. Allah'ım sizi yetiştiren anaya babaya kurban olsunlar. Siz ne güzel çocuklarsınız böyle ya. Size sağ güzel abla. Güzel dersler diliyorum.
1: Aygün abla seni çok seviyorum.
0: Ben de sizi seviyorum. Hadi günaydın günaydın öpüyorum.
3: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise herkes karara saygılı olmalı, karar temyizli açık ifadelerini kullandı. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilir. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuma uygulamasının altyapısının Hayat 112 acil çatısı altına taşındığı bildirildi. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda 274 dağcının aynı anda zirveye çıkmasıyla tarihi bir rekor kırıldı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadet Dere hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçeli Evler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hastal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü, sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Teknosa'da Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
10: bankacılık. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
13: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
15: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Aygül Hanım, bu çocuklara nazar boncuğu gönder bence. Nazar değdireceğiz çocuklara diyor. Değmez benim çocuklarıma nazar. Onları Allah koruyor. Hiçbir şey olmaz. Günaydın Aygül'üm, nasılsın? Çok merak ettim. İnşallah iyisindir. Senden daha değerli değildir. Seni çok seviyorum diyor canım benim. Bugünü atlatırsak kutsal topraklara, Adana'ya gideceğiz. Selamlar, iyi yayınlar, iyi yolculuklar diliyorum. Ay günaydın diyor, günaydın, çok geçmiş olsun demiş. Aygül'üm çok şükür Başak Burcu'yum diyor. Çok şükür hayatım, çok şükür Başak Burcu'sunuz. Başak Burcu'su olmasa ne yapardık, ne ederdik? İpek Tuzcuoğlu'na katıldığınız program çok güzeldi. Çok bilgilendik, çok teşekkür ederiz diyor. Ne zarif takipçilerim, dinleyicilerim var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bol bol gittiğim kanallar ya da çıktığım şeylerde ne kadar beni takip ettiğinizde, beğendiğinizi, yorum yaptığınızı, likeladığınızı gösterirseniz nasıl bir kitle olduğumuzu biz de dünyalara gösterebiliriz. Bu ikisi eşdeğer konular. Biliyorsunuz seçimlere hazırlanıyorum. Karşınızda belediye başkanınız var. Belediye başkanlığı görevinde peki ne yapacaksın, hedeflerin ne? İyilerle kötüleri ayıracağım. Zaten gerisi hepsi hallolur.

Yani Nilüfer, o kadar haklısın ki kardeşim. Günaydın diyor Aygül Hanım ve değerli Radyo D arkadaşlarım. Nilüfer, ben diyor bir yaz gelebilir mi artık ya? İçimizde çiçeklerin açtığı, havalarımız da güzel olsun artık. Akşam gene Eskişehir yolcusuyum. Kardeşimi çok özledim. Gurbetçilik zor demiş. Canım iyi yolculuklar, kolaylıkla git gel. Yani gerçekten şu yaz hayırlısıyla bir geleydi. İnanın moralimiz, motivasyonumuz bari buradan bir yüzümüz gülseydi. İsyan. Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın. 0549-204-0104. Şimdi biraz şey konuşacağız bugün. Birini etkileme. Birini etkilemek istediğinizde ya da birinden hoşlandığınızı belli eden hareket ve davranışlarınız neler oluyor? Burcunuza göre istiyorum ama, yani kendinizi öz eleştiri ya da karşı tarafta partneriniz sizde nasıl hoşlandığını, etkilendiğini belli etmişti. Nasıl belli edersiniz ya da neler görüyorsunuz, ne taktikler uyguluyorsunuz, uygularsınız gibi güzel, eğlenceli bir konu başlığımız var bugün. En farklı ve en değişik taktiğe de Lean Kozmetik'ten tabii ki ne vereceğiz? Cihaz vereceğiz bugün. Aynı zamanda bekliyoruz o muhteşem taktiklerinizi.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo Tek.
4: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
10: Cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
12: Bayağı cool olur.
9: Yeni Sprite Cool Mint.
11: Dene gör.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır.

0: 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri. Sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Şimdi Zübeyde Hanım yazmış, diyor ki Aygül Terazi Burcu olarak kocam bey bir gün önceden köye gitmedim diye bana küstü. Bayramlıklarını aldı gitti. Beni de 3 çocukla bırakıp otobüsle gelirsin dedi. Ama beni 17 senedir tanıyamamış ki, gelmeyeceğimi bilememiş. Onu anasına geri iade ettim diyor. Yani alemsiniz ya. Vallahi alemsiniz. Şimdi tabii birçok detay var bu mesajı okuduğunda. 17 senelik bir evlilik var. 3 çocuk var. Adamın umursamazca bir şekilde 3 çocukla kadını o yüküyle bırakıp bayramlıklarını gerçekten alıp otobüse tek binip gitmesi var. Böyle sorumsuz bir adama senin yaptığın 3 çocuk var. Yani ortada çok problemler var. Çok senin de hataların var. Sadece konu bireysel değil. Bu adam bugün bayramlıklarını alıp herhalde anasına gitmiyordu. İlk birinci yılda da, üçüncü yılda da, beşinci yılda da yapıp üstüne sen de bir şekilde kendi hayatının önlemlerini almak yerine körü körüne bir şeylere gittin. Bu karşılıklı bir hata. Bir kere öncelikle bunu kabul edeceksin. Diyeceksin ki ben bildiğim bir ve gördüğüm, çoktan anladığım şeylerin üzerine belirli şeyler kurdum. Ben ısrar ettim diyeceksin. Konu bu. Birinci konu bu. İkinci konuya değinmek istiyorum. Çekilir biri olun ya. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çekilir biri miyim ben? Çekilir biri. Yani insanlar sizin yanınıza mecbur kaldığı için değil, huzur bulduğu için gelmek istesin. Ben ilişki dinamiğini bilmiyorum. Belki adam kafası kaldırmıyor artık ya da bambaşka şeyler var. Adam dayanamıyor artık ya da kadın dayanamıyor. Kadın kayınvalidesini görmek istemiyor. Kayınvalidesine belki dayanamıyor, bilemem. Neyse ne, artık onların kendi iç dünyalarında bize yorum yapmak düşmez. Sadece sizinle ilgileniyorum. Siz de kendinizle ilgilenin. İnsanlar sizin için yanınızda huzur buluyor mu, yoksa çeneniz mi çok düşük, insanları bunaltıyor musunuz sorusunu bir kendinize sorun. Şimdi bayram yaklaşırken herkesin içinde bir telaş var. Kim kime gidecek, kim arayacak, kim aynı sofraya oturacak, ama asıl mesele bu değil. Sizin yanınıza gelince insanlar ne hissediyor? Bir insanın sesi mi yoruyor sizi, yoksa iyi mi geliyor? Bir evin kapısı mı daraltıyor ruhunuzu, yoksa oh be mi dedirttiriyor? Bazı insanların yanında insan kendisi gibi olabilir. Bazılarının yanında da sürekli tetikte yaşar. Belki şu an beni dinleyen bir kayınvalidesin. Gelinini eleştirmek yerine ona huzur ver diyebilirim. Belki şu an işte evinin içinde surat değil, böyle bir sıcaklık taşımak zorunda kalan bir gelinsin belki, işte atıyorum yani. Ama suratlı bir gelinsin şu an. Ama hayır, bırak onu. O sıcaklığı taşı. Sıcak ol. Senin görevin sıcak olmak. Belki damatsın. Sessizliğinle bile güven veren biri ol. Mesela yani suratını asıp oturma ya da ne bileyim hareketler yapma. Sessizliğinle bile güven veren, tebessümle sıcaklık veren, işin ucundan tutan, yük alan bir destek ol mesela. Belki annesin, babasın, kardeşsin, insanlar senin yanında yargılanmadan oturabilsin. Çünkü hayat zaten yeterince zor. İnsan eve geldiğinde savaş değil, şefkat görmek istiyor arkadaşlar. Ya da bir dostunuzun yanına gittiğinizde şefkat görmek istiyorsunuz. Bayram dediğin sadece tatlı yapmak, sofralar kurmak, hadi bakalım biz aileyiz, hadi gel buraya falan demek değil. İnsanın birbirine yük değil, iyi gelmesi lazım. Bazı insanlar vardır, geldiğinde evin enerjisi değişir. Bir kahvesi, bir gülüşü, bir nasılsın deyişi bile insanın içini rahatlatır ya. İşte öyle biri olun. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki benim yeğenim Mira, kulakları çınlasın, ona bayılıyorum, hayranıyım ben de onun. Geçen Ece'ye demiş ki, ya demiş böyle evde büyük bir kaos var. Yine bizim evin kaosu bitmez. Herkes birbirine girmiş. Yazık yavrum da odasında demiş ki, keşke Aygül teyzem gelse de demiş, birazcık şey değişse. Buranın havası değişse demiş. O kadar içime battı ki. Oran oraya gidememek beni çok üzdü. O şefkati ya da kendi içerisinde o güveni. O çözer demiş, o güler ve çözer demiş. Kendince öyle bir algısı var. Haklı, haklı. Çünkü ben gerçekten onu öyle yapardım. Ama küçücük yaşında, 8 yaşındasın sen. Ve bunu düşünüyorsun. Yani savaş istemiyor kimse ya. Birazcık tatlı dillilik, biraz bir gülüş, bir nasılsın demek. Eleştirmemek, kırıcı değil toparlayıcı olmak, yorucu değil dinlendirici olmak. İnsanlar sizin yanınızdan ayrıldığında başı ağrımasın arkadaşlar. Kalbi hafiflesin.
Hayatta herkes güzel görünmeyi öğreniyor ama çok az insan yanında huzur hissettirmeyi başarıyor. Asıl meziyet bu. Lütfen birbirinizi incitmeyin. Buradan beyefendiye sesleniyorum. Gitsin çocuklarını alsın, öyle dönsün. Mesela şimdi bu hanımefendi 3 çocuğuyla adım kadar eminim ki oraya gitmek için can atıyordur. Gitmek de istiyordur. Ama neye gurur yapıyordur? Eşinin yaptığı tavra. Eşi tekrar binse gelse 3 çocuğuyla o kadını orada yalnız bırakmayıp alsa ve bayramı birlikte geçirseler mümkün mü? Mümkün. Her şey yoluna girer mi? Bir kısmı girer en azından.

Aygül konumuza dönelim diyor. Birinden hoşlanınca ses tonu benim için çok önemlidir diyor. Ses tonum değişir. Hemen tatlış bir tona geçerim. Normalde öyle değilim. Biraz da dik konuşurum. Konuşurum. Ne yapayım? Koç burcuyum demiş. Biliyorum ben de kendimden.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.211 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Carista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Carista, forever, love is always
1: there. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe iyi
5: hissedeceksin. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Arkadaşlar herkes soruyor, Aygül neden blazer ceketle canlı yayındasın sabahın köründe diye. Canlarım, belediye başkanlığımı açıklıyorum canlı yayında. Bekliyorum, gelin.

Ahmet Ertaş da gelmiş. Kültür İşler Müdürümüz. Konser düzenleyecek kendisi, sanatçılarla olan yakın bağları sayesinde. Fen İşleri Müdürü işe başlamadı sanırım, hala yok. Sağlık İşleri Müdürü Ercan Teacher'ı da göremiyorum.

Ay ne güzel ya. Karavan günlükleri diye bir Instagram hesabı var. Karavanla Almanya'dan yola çıktık. Sizi dinliyoruz diyor. Slovakya'dayız. Selamlar, sevgiler.

0: Bora Bey yazmış. Aygül Hanım, az çok bu yazışmalarımızdan bizi tanıyorsun. Beni belediyede nereye konumlandırırdın demiş. Bir de soru işareti koymuş. Vallahi seni basın işlerinin başına bela yapardım. Artık basın düşünsün.
1: Günaydınlar, günaydın.
0: Böyle WhatsApp'tan sürekli soru işareti atardım onlara. Aygül Hanım'ın haberi, başkanımız Aygül Aydın'ın haberini yaptınız mı? Soru işareti. Manyak ederdin onları.

Biri yazmış ben Kemal geliyorum diye. Ben Aygül geliyorum. Ben Aygül geliyorum. Çok az kaldı seçimler. 2028'de miydi ki? 2029 muydu, ne zamandı? Vallahi astrolojik olarak soruyorsanız 2027'nin sonlarına doğru. 2028. Yorum yaparken tırsarken ben. Hani öyle görünüyor astrolojik, mastrolojik. Valla arkadaşlar gidişat gidişatı uygun bulmuyorum. Ben o yüzden belediye başkanlığıyla olaya bir de böyle yazmış bak, bir tanesi yazmış. Sen belediye başkanlığından ne anlarsın, sen astrolog değil misin diyor. Oğlum ben 17. senemde bir başka belediye başkanı tarafından belediyeden kovulmuş bir bürokratım. Tamam. Ben bir bürokratım. Ayağınızı denk alacağız. Benim bu belediye aşkım ne olacak ya? Vallahi reis duysaydı gözleri yaşarırdı. Vallahi burada bir cevher yatıyor ya. Kadını dünya tanıyor, umrunda değil, hala bir ilçede belediye başkanı olma hayaliyle yanıp tutuşan bir kadın var burada ya. Aa. Ama kovulduğum belediye isterim. O bana ne? Ben başka yer izlemem.

abla ben seni kovulduğun yere geri getireceğiz diyor. İşte bu. Geldi geldi. Filmlerde izin.

ablaya vallahi yemin ediyorum oyumuzu sana verelim, sen de kazan, bizi de kurtar şu hayattan demiş. Hem radyoculuk yaparsın, hem belediye başkanı olursun, merhametli kadınsın. Vallahi arkadaşlar birlikte yöneteceğiz. Ben radyodayken biriniz belediyede duracaksınız. Burayı da bırakmıyorum. Ya da aracı alır kapıda yaparım canım. Allah Allah, artık belediye başkanı değil miyim? Kararları ben vermiyorum.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik, biliyorsunuz ki cildinizi gençleştirmenin dışında ruhunuza da şifa olan, enerjisiyle ve hikayesiyle, defne yaprağı yandan gelen o mucizevi hikayesiyle yüzünüzün en derin kırışıklıklarına "sen kırışık değilsin canım, hadi kalk ayağa artık" diyen teknolojisiyle %50 indirimde yaşlanma karşıtı serumları ve o muhteşem cilt altındaki dokunun altı, yani o var ya, cildinizin altında da bir doku var hani, orayı da cihazla birlikte kırmızı ışınları göndererek kalk kalk uyan kolajenlerinizi hareketlendirerek daş gibi yıkılmaz bir cilt yapıyorlar size. Tabii bu kusursuz cilt ve yüksek koruma faktörleriyle de bunları güçlendirmeniz gerekiyor. Şu an sitelerine bakıyorum da çok büyük bir bahar fırsatları var. %50 indirimleri var. Kaçırmayın. Bir de var ya, gözenek sıkılaştırıcısı var ya. Ayı otundan yapılıyor arkadaşlar. Böyle ayı gibi bir cildiniz. Neyse, bunu duyacaklar artık. Marka ne diyecek bilmiyorum ama. Hakikaten ayı otundan yapıyorlar. Ben burada doğru olanı konuşuyorum ben. Ben sadece doğruları konuşuyorum.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Seçim çalışması şarkımız geliyor.

Seda ablam artık belediyede konser verir bize. Yıkamazlar bizi. Yıkamazlar bizi.

0: Medya'daysın. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor. Seçim çalışmalarına hazırlanıyoruz. Bizden ayrılmıyor.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise herkes karara saygılı olmalı, karar temyizi açık ifadelerini kullandı. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuma uygulamasının altyapısının Hayat 112 acil çatısı altına taşındığı bildirildi. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda 274 dağcının aynı anda zirveye çıkmasıyla tarihi bir rekor kırıldı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
3: Reklam. Garanti, emeklilik.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya emeklilik.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyiyiz, seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzur lazım.
7: Reklam.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Babaları gelsin. Koşunu kimse
10: yıkamadılar beni el ağaları gelsin.
11: Radyo D Aygül Aydın'la Günaydın efendim. Babaları gelse yıkamazlar bizi. Ölüm Allah'tan ne korkacağım be kuldan.

Evet efendim, bundan sonraki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu arada şunu söylemek istiyorum ya. Sabah kalkıp her gün aynı saatte bir amacı uğruna hareket eden insana çok saygı duyuyorum ya. Sizler çok saygı duyulası insanlarsınız. Bunun farkında mısınız? Hani hatta canı istemese bile kalkan, uykusunu bölüp yoluna devam eden, kimse alkışlamasa bile disiplinini bozmayan insanların hayranıyım ya. Çünkü hayatı değiştiren şey bazen yetenek değil, istikrardır. Babaları gelse...

Borçlarımız var Aygül, mecburen kalkıyoruz diyor. Değişik bir yaklaşım tabii. Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın. Günümüz güzel geçsin inşallah. Dün o kadar güzel bir haber aldım ki anlatamam. Beni işten çıkarmaya çalışan kişinin bilin bakalım başına ne geldi. Kurban olduğum Allah daim, kim bana ne yapıyor ise ayağına dolaşıyor. Başına gelsin dedim, başına geldi Aygül'üm. İlahi adalet işler diyor. Aygül, 34 haftalık hamileyim. Doğum öncesi temizlik yapıyorum. Son Ses Radyo'da sen, beni binadan kovacaklar. Yıldız Silbe'den Allan Pullan çalsana diyor Fatma ben.

Aygül günaydın. İzmir'den kokulu kokulu sevgiler diyor. Günaydın hayatım. Aygül, biz arabada işe gidiyoruz. Vatana millete trafik canavarı yetiştiriyoruz arabada. Öğrencilerim özellikle seni dinletiyorum demiş. Canım benim, teşekkürler. Hadi 34 haftalık, yavaş oyna ha. Çocuğu oynat. Hadi hoppidi hoppidi, geldi şarkı. Aygül, eşim dün diyor ki Radyo D çalışanları bile senin kadar dinlemiyordur Radyo D'yi. Şaşmaz dedim. Her zaman Radyo D işte bu.

fedakar sensin Aygül. Sabahları enerji buluyorum seninle. Suratsız mesai arkadaşlarıma tahammül etme sebebimsin diyor. Dolayısıyla sen en fedakar olansın. İyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin diyor Ozan. Ozancığım teşekkür ederim. Sizin sevginizle ölene kadar devam.

Hiç çok alemsiniz ya. Şimdi şu hamile kadıncağız oynuyor. Bir dakika dur. Kadını şey etmeyeyim dur.

Aygün Hanım, bir astrolog var. Belki gören olmuştur. Sayfası komple Uranüs ikizlere geçti. Siz ne ki, anne babanız bile boşanacak diyor. Bunun doğruluğu nedir? Sen bunları dinlemeye devam et hayatım, olur mu? Oradan devam. Size bir öğretemedim, anlatamadım. Her kuş kendi türüyle uçar. Ne işiniz var oralarda? Ananız babanız bile yok boşanacakmış da, yok şöyleymiş de böyleymiş de. Yani bu şekilde bir genellemenin yapılması tabii ki doğru değil. Bireysel haritalarda sizin iradenize göre o bile bazen çalışmaz. Yani senin vereceğin tepki önemlidir. Senin haritanda zengin olmak vardır. Sen evde yatıyorsundur. Yani senin haritanda boşanmak vardır atıyorum. Sen orayla ilgili hiçbir eylem gerçekleştirmiyorsundur. Bunlar olabilir. Bu senin iradenle ve seçimlerinle alakalı bir şeydir. Kadersel döngülerimizde her zaman bir sapak vardır arkadaşlar. Yol ayrımları gibi düşünün. Allah evlenmeyi de verir, evlenmemeyi de verir. Evlenmek de kaderdir, evlenememek de kaderdir. Bu ikisi arasındaki bağlantıları kurduğunuzda idrak edebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bakabilirsiniz. Bu arada astromatik uygulamasının yeni güncellemesi geldi. Çok güzel ekranları var, enerji seviyesi var, kozmik nabız var. Geldiğinde de şaşırmayın. Aa, ne olmuş falan demeyin. Yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Güzel olan, içinde artık alacağınız bilgiler çok daha derinleşti. Eski arkadaşın bize sattığı, bizi kandırdığı, hatta yapamadığı uygulamayı mis gibi, cirlop gibi en güvenli şekilde hallettik. Günaydınlar Aygül Hanım. Ömür, ben sağlık çalışanıyım. Kaç gündür moral motivasyon yerlerde ne eksik buldum. Aralarda seni dinliyordum. Yoğunluktan seni dinleyememişim. Sesini duydum, enerjim, moralim yerine geldi. İyi ki varsın Aygül Aydın demiş. Aman iyi ki siz varsınız yahu. Günaydın Aygül. Birinci sınıfa giden ikizlerim var. Arabaya binince direkt seni açıyorlar radyodan. O kadar alıştılar ki. Geçenlerde babası götürdü onu. Seni açmışlar. İstemiş. İyi ki varsın. Fikirlerin o kadar kıymetli ve güzel ki. Sağ ol diyor. Canım benim, sağ ol. Haber verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz de çok güzel haber aldık. Eşimin ameliyat sonrası her şey yolunda gitti demiştiniz diyor. Çok mutluyuz. Selamları var. Günaydın Aygül Hanım. Çok geçmiş olsun. Vallahi ben de istikrar mı takdir ediyorum. Gülmeyen iş yerinde ısrarla gülerek giriyorum. Emel. Emel, sen kazanacaksın.

Nişantaşı'ndaydım. Nişantaşı'nda bir dinleyicim beni gördü. Döndü dedi ki, Aygül Hanım size ne oldu, bu nasıl kilo vermek? Ama ben dedim mutluluğu gör. Ne adını soruyorum, ne başka bir şey. Sanki her gün bu konuyu konuşuyormuşuz gibi. Yemin et dedim. Ay ben sizi imza gününde görmüştüm, inanamıyorum. Ya sonra düşündüm de dünyadaki gerçekten en güzel şeylerden biri bu ha. Vallahi hani bir şey başardığınızı görüyorsunuz ya, başarma duygusu güzel ya. Bazen kilo almak da güzel. Bir dönem alacaksın, bir dönem de vereceksin yani.

bana. Yalanlarını da yaz. Alıştık. Yaz, yaz bana. Pişmanlığını yaz en çok. Yaz aşkım, en çok sen yaz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: T. Önemli. Heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
3: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
2: Aykut Balcı'yla öğleden önce...

Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, motive,

0: istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Piyete.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
8: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı gülümseyenlere de, biraz dalgın olanlara da gelsin.
8: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
10: Babaları gelsin.

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin. Bak. Biraz yükseldim. Tansiyon yükseldi Instagram canlı yayınımda. Sonra dedim ki ben neye bu kadar sinirlendim yine? Biri bana hatırlatabilir mi? Sonra da biri yazmış diyor ki Koç burcu sorunsalı, neye sinirlendiğini unuttu.

Bir tweet okudum, gülmekten ölüyorum diyor. Astrologlar yıllardır eksler dönecek deyip deyip durdular. Döne döne Kılıçdaroğlu döndü diyor. O da yay burcu, bak yay dolunayıyla döndü. Bir yay dolunayıyla gitmişti, yay dolunayıyla döndü. Astroloji güzel çalışıyor ha. Vallahi.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Ama var ya, hiç dönmeyen eksler dönecek yani, gerçekten hiç böyle şok olacaksınız. İşte bu kadar en eks. Hani örnek vermek gibi olmasın.

Arkadaşlar, sadece size açıklayacağım bir olay var. Hazırsanız, ben bayramda, baryamda bir yere gidiyorum. Bir anda gerçekleşti her şey, ama bir anda. Bunu pazartesi günü açıklamayı düşünüyorum. Baryam'da bir yere gideceğim. Ve sizin çok sevdiğiniz biriyle gideceğim. Benim KNK kendisi, biliyorsunuz. Korksun

Valla arkadaşlar pazartesi söyleyecektim, vazgeçtim. Şimdi ben çok görmek istediğim bir ülkeye gidiyorum, Güney Kore'ye. İnanılmaz bir anda gelişti. Haritamda vardı bu arada, biliyor musunuz? Valla. Ama beni bu ateşi kim yaktı? Gülben yaktı. Gülben Ergen gerçekten inanılmaz bir enerjiyle ve bir baskıyla ve bir manipülasyonla beni de alıyor ve Güney Kore'ye gidiyoruz. Sadece ikimiz gidiyoruz. Ne halt edeceğiz bilmiyorum. Allah'tan benim İngilizcem çok iyi. Onun da Fransızcası güzel. Ama asla Korecemiz yok. Her yer Shang Xing Shong.

Şimdi bir tane bu arada Kore'de Türkler de var. Türk takipçilerimiz, dinleyicilerimiz de var. Orada yaşayanlar da var. Sağ olsunlar, onlar destek olanlar, yardım edenler. İşte buraya geldiğinizde şöyle olur, böyle olur falan. Neyse işte ben şeyleri ayarladım uzaktan böyle bizi gelecek alacak araç falan vesaire. Bunları ben bir şekilde hallettim yani üstün İngilizimle. Sonra Gülben Hanım'a dedim ki ya dedim orada dedim Kore parası geçiyor galiba dedim ya. İşte dedi ki ya sen onları düşünme dedi ya. Kapının girişinde şey var, hem telefon hattı alacağız hem işte dedi bir kart alacağız. Oraya dedi Kore birimine dönüştürecekler parayı, sonra da o kartlarla yaşayacağız. Dedim ben kimlerle yola çıkıyorum. Dedim siz bu işi bitirmişsiniz ya dedi, ben Japonya'ya gittim ya dedi. Dedim hakikaten helal olsun. Bak gerçekten bu arada onun vesilesiyle gidiyorum ha. Yani benim hayatta bayramda hiç aklımda dahi yoktu. Gece gündüz bana WhatsApp'tan bana yazdı. Hadi ne duruyorsun? Hadi gidelim. Hadi çok eğleniriz. Bir de beni şeyle kandırdı. Orada bir güzellik merkezi var dedi. Orada dedi cildimizi dedi lifting yaptırırız dedi. Vallahi dayanamadım ya. Bak orada var ya. Dedim ki yemin et liftingçi var mı dedi. Bu cildi dedim şeye kaldırıyor mu en yukarılara? Dedi ki en zirveye götüreceğiz o cildi dedi. O da böyle akupunkturcu falan, akupunktur işlerini falan söylüyor. Ben de iğneli işlemi görünce ben bayılıyorum. Ondan sonra diyor ki o kadar şey ki arkadaşlar, böyle nasıl diyeyim, dayanıklı ve güçlü bir kadın yani. Gerçekten öyle. Bak ben öyle değilim bu arada. Benim mental dayanıklı olabilir ama fiziksel anlamda ben çok sorgularım. Öyle damardan işte yok şunu alıyorsun, longevite alıyorsun, bunu alıyorsun. Ben iğnenin ucunu görünce kalp çarpıntım artıyor benim. Dedi akupunktur falan. Ben dedim bu iğneleri sokup yüzüme böyle sizinle konuşamam. Siz de benimle konuşmayın sakın akupunktur esnasında dedim ya. Vallahi ben yapamam. Düşünsene yüzünde iğneler var. İğnelerle bir saat duracakmışız böyle karşılıklı konuşuruz diyor. Ben dedim sizin yüzünüzde 100 tane iğne varken biraz story çekerim. Ben bakamam dedim ya. Vallahi ne yaşayacağımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama ne yaptığımı söyleyeyim mi? Uygulamam için Korece broşürler hazırladım. Bir de senin burcun neyi Korece öğreneceğim. Soracağım karşı tarafa. Şang şing şong şong şing şing şong. O da diyecek ki burcum şu. Cebimden ona uygun bir kart çıkartacağım. Böyle bir plan yaptım. Kore piyasasına yayılıyorum. Bir de Gülben'e dağıttırırım artık. Sonuçta kendisi bir dünya starı yolunda olma noktasında gider. Kore'den çıkar bir şarkıyla, ne bileyim.

Bu arada var ya, her anını story çekeceğim. Her anı bak. Yani bayramda canınız sıkılıyorsa sadece bizde kalın. Takipte kalın, başka bir yeri izlemeyin. Ekmek parası tabii, gidince uygulamamı Korelilere indirteceğim. Ne yapayım? Bavuluma broşürleri koyup gideceğim. Düşünsene, arabalara falan sıkıştırıyormuşum. Kore'de tutuklanırmışım. Haberlerde bir

Benim kız biliyor 13 yaşında, onu da götürün, ciddiyim ama çalışıyor Korece. Ya arkadaşlar, bu çocukların Kore merakı ne? Benim oğlum Kore'ye gittiğimi bilmiyor. Eşim dedi ki sakın söyleme, hayatın kararır dedi. Ben söylemeyeceğim ama burada onu dinleyen arkadaşları falan oluyor. Sakın Kerem'e gidip bir şey söylemeyin. Ben iş seyahat için... Ben iş için gidiyorum.

Arkadaşlar biz çocukları götürmüyoruz. Sadece ikimiz gidiyoruz. Allah Allah. Oğlanları niye götürelim ya? Oğlanlar büyüyünce eşleriyle gitsin ya. Bana ne? Karıları götürsün.

Bu arada öyle prensipleri varmış ki, mesela işte atıyorum, asla ve asla üçüncü bir kişi doktor dışında size başka geçmişinizde bir hastalığınız var mı diye soramazmış. Sorması suçmuş. Yani aracı olanlar var mesela böyle. Çok güzel bir hesap var ya, bak paylaşayım da takip edin. Kız Kore ile ilgili şeyler yapıyor. Dedim ki alerjik bir reaksiyonu var mı falan, mutlaka dedim siz sorun. Bir arkadaşımı yönlendiriyorum, dedi ki ben soramam, yasak dedi. Sadece Kore'de doktor bunu özel odada sorabilir dedi. Dedim ciddi misin? Abo bizde var ya.

Yeşiller çok saygılı insanlar ya. Vallahi çok saygılı, çok kurallı insanlar. Bakalım biz Türkler olarak nasıl hayatlarına Gülben Ergen'le bomba gibi düşeceğiz? Şov başlasın o zaman. İzleyin bir görün.

0: Gülben bana sürekli DM'den şey atıyor. İğneler saçına, saç derisinin üstüne, içine iğneler koyuluyor. İğnenin üstüne de küçük böyle şeyler var. Kömür gibi böyle bir şey yakıyorlar. Onları da iğnenin üstüne koyuyorlar. Onlar yanıyor böyle yani. O ay anlatırken bile tansiyonum düştü. Onlar böyle yanıyor, dumanlar çıkıyor kafasından. Bana diyor kesin bunu yaptırmamız lazım diye bana atmış gecenin 12'sinde. Dedim ki vallahi kusura bakmayın, bunu ben yaptıramam, bari siz yaptırırken de ben başınızda durayım, yangın falan çıkarsa söndürürüm dedim yani. Bu ne? Hayır, tutuşacaksınız. Ben dedim buna hiç giremem. İnanılmaz şeylere böyle bu tarz, gerçekten bir Başak Burcu, sürekli organik şeylere inanılmaz meraklı. Asıl döndükten sonra Radyo D'de bu yaşananları ve ne yaşandıklarını benden sanırım birkaç ay dinlersiniz bakalım. Bir uçuş 9 saat ya. 9 saat uç, 11 saatte dönüyor musun arkadaşlar? Yani aha geldi bizim Koreli bak. Şu Nur hoş geldin Nur, senden bahsediyordum. Bak Nur'u takip edin ha. Vallahi mükemmel şeyler paylaşıyor. Avukat aynı zamanda. Tüm yasal şeyleri de biliyor. Konuları da biliyor. Nur'un hesabına bayılıyorum. O da bizimle orada olacak. Sizinle storylerde de tanıştıracağım onu. Zaten bak burada hello diye yazdı, yoruma sabitliyorum. Mutlaka takip edin. Gerçekten çok güzel bilgiler ve dünya üzerinde özellikle neler oluyor, neler bitiyor. Mükemmel şeyler paylaşıyor. Kendisi Almanya'da yaşıyor bu arada. Ama Kore'ye çok hakim. Bize de krem getir bari Aygül'üm. Şimdi senin sunucu olarak yüzünü liftingleyecekler ya yukarı doğru diyor. Bizim aşağı mı kalacak? Hayatım sizin Lin kozmetiğiniz var ya. Sizin Lin kozmetiğiniz var. Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ben de oradan o kadar çok bir şey almayacağım ki. Ben sadece özel onların makinaları için merak ediyorum diyeceğim. Kore sokaklarını birlikte gezeriz. Bir iki bir şey yeriz diyeceğim. Onda da Şeyda Coşkun faktörü var. Yani o kadar 3-5 döner geliriz ya.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.210 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
5: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin.
1: Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EZCO demek.
6: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
7: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
8: İçtikçe

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Reklam.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim, şimdi programın yavaş yavaş sonuna geldik. Sabah kalkıp her gün aynı saatte bir amacı uğruna hareket eden insana çok saygı duyuyorum. Canı istemese bile kalkan, yorgun olsa bile devam eden, kimse görmese bile emek veren insanlara hayranlık duyuyorum. Çünkü hayatı gerçekten değiştiren şey bazen inanın yetenek değil, sadece istikrarlı olmanızdır. Herkes büyük hayaller kurabilir ama herkes her sabah yeniden ayağa kalkamaz. Bazıları sadece konuşur, bazıları ise sessizce kaderini inşa eder. Ve inanıyorum ki insan aynı kararlılıkla bir yola yürümeye devam ettiğinde bir gün hayat mutlaka ona kapısını açıyor. Belki hemen değil, belki çok yorularak, belki ağlayarak ama açıyor ya. O yüzden bugün kendinizi küçümsemeyin. Erken kalkıp işe giden, çocuğu için mücadele eden, hayali için uykusundan vazgeçen, kalbi kırık olsa bile hayatına devam eden herkes çok güçlüdür. Ve bir gün geriye dönüp baktığınızda şunu anlayacaksınız. Sizi başarıya götüren şey motivasyon değil, vazgeçmemeyi öğrenmenizdi. Şimdi yayını kapatırken şunu söylemek istiyorum. Hayat bazen çok ağır geliyor, biliyorum. Sizden farksız değilim. Ama hala mücadele ediyorsanız, hala umut ediyorsanız, hala yarın için bir plan yapıyorsanız, içinizde hala bir ışık var demektir. O yüzden kendinize inanmaya devam edin. Sessizce devam edin. Çünkü en güzel hayatlar bir gecede değil, her sabah yeniden ayağa kalkan insanlar tarafından kuruluyor.
1: Daha güzel günler gelecek mi? Kurşun gibi ayrılık.

Şimdi hafta sonuna girerken kendinize biraz daha fazla sarılın. İki gün yokum. Pazartesi görüşeceğiz. Sizleri özleyeceğim. Bu hafta sonu bir kahve içerken camdan dışarı bakın. Sevdiğiniz insanın sesini duyun. Anneniz, babanızın, çocuğunuzun, dostunuzun kıymetini hissedin. Çünkü hayat bazen sadece yetişmek değil, hissedebilmek aslında. Bu hafta çok yorulmuş olabilirsiniz. İçinizden ağlamak geçmiş olabilir. Hatta belki ağladınız. Belki kimseye anlatamadığınız şeyler taşıyorsunuz ama yine de buradasınız. Tamam, ve geçeceğim. Bu bile başlı başına bir güç diyorum. Hafta sonu size iyi gelsin. Kalbiniz biraz hafiflesin. Ya. Evinizde huzur olsun. Ve umarım bir sabah hayatınızın gerçekten değişmeye başladığı o güzel güne uyanırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazartesi yeniden görüşeceğiz. Radyo D'den ayrılmayın ki frekansınız bozulmasın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise herkes karara saygılı olmalı, karar temyizi açık ifadelerini kullandı. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuma uygulamasının altyapısının Hayat 112 acil çatısı altına taşındığı bildirildi. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda 274 dağcının aynı anda zirveye çıkmasıyla tarihi bir rekor kırıldı.
1: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün. Bir güldün beni, geri döndürdün beni, bulamazdım yine başa döndüm.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Eterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo'da, hayatın içinde. Her zaman seninle.

Sabahlar 22 Mayıs Cuma gününde Radyo D'de öğleden önce yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yine harika parçalar, harika isimler burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Emre Fel'le bu saatin açılışını yaptık. Bir Güldün bize eşlik etti. Bu kez Sıla Şahin ve Samet kardeşlerle devam ediyoruz. Radyo D'de Ay Ay.

Cuma günleri neden bu kadar iyi hissediyoruz biliyor musunuz? Bilim diyor ki bu tesadüf değil. Beyniniz hafta sonunu görüyor, uzun bayram tatilini görüyor ve bu size bir hediye olarak geliyor. Bu hissi iyi kullanacağız şimdi bu cuma günü. Bugün biraz daha güleceğiz, biraz daha nefes alacağız ve bunu hak etmek için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü hak ediyoruz. Hafta boyunca çalıştık ve uzun bayram tatili öncesi son hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. Burası Radyo D. Sıradaki parça bu haftayı hak edenlere gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: Arka Sokaklar ve Sezen Aksu Radyo D'de dinledik. Birazdan Edis burada olacak. Yalancı Şahidim'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
11: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Edis konuğumuz oldu. Özellikle son dönemdeki akustik performansları içerisinde en çok sevdiklerimizden biri Yalancı Şahidim de bize eşlik etti. Gün cuma ve tabii uzun bayram tatili öncesi artık son hazırlıklar yapılıyor. Belki son çalışma günü, son okul günü ve yoğun bir Türkiye gündemi var. Biraz böyle gündemden uzaklaşmak isterseniz biz her zaman olduğu gibi buradayız. Harika parçalarla yanınızdayız. Yaşlı amcayla devam ediyoruz şimdi. İstanbul Efendisi Radyo D'de.

Bugün 22 Mayıs ve az önce eğlenceli ve ilginç günler takvimimize baktım. 22 Mayıs ne günü diye. Dünya Biyoçeşitlilik Günü olarak kutlanıyor bugün. Kutlama da diyebilirsiniz ve farkındalık günü de diyebilirsiniz. Yani bugün gezegenimizdeki 8,5 milyon türü kutlama günü. Peki kutlama diyelim. Ve 8,5 milyon, yanlış duymadınız. 8,5 milyon tür var. Biz insanlar da sadece bunlardan bir tanesiyiz ve bu listedeki en gürültülü tür olmamıza rağmen diğerlerine de oldukça ihtiyacımız var. Bugün belki çevrenizdeki o türlere bakabilirsiniz. 8,5 milyondan bir tanesini de yakalarsanız diyebiliyorum. Bu bir kuş olabilir, bir bitki olabilir, bir böcek olabilir belki. O kadar çok ki çevrenize bakın bugün. O farkındalığı yaşayacaksınız. Günün ilginç anekdotlarından biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Pişmanlığım yok, bize değerdi. Varsa ki suçlu, bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

0: Mustafa Ceceli Radyo D'de bizimle buluştu. Ben şimdi bir kahve molasına gidiyorum ama kulağım hala Radyo D'de. Siz de burada kalmaya devam edin. Birazdan harika bir parçayla geri döneceğiz. Hani ve Derya Uluğ burada olacak, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.048 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.658, çeyrek altın 11.290 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani.

Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ets.com.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.

Bilim insanları 800 yıllık bir Çin egzersizini test etmişler. Sonuçta şaşırtıcı çıkmış. Adı Baduanjin ve 8 yavaş hareket, 8 derin nefes ve biraz meditasyondan oluşuyor. Herhangi bir ekipman kullanmıyorsunuz, spor salonu da yok. Günde sadece 10 dakika yapıyorsunuz ve sonuç tansiyonu düşürmede yürüyüş kadar etkili olduğunu söylüyor. Hatta bazı ilaçlarla kıyaslanabilir düzeydeymiş. İlginç. Peki, tansiyonu şimdi gelin bu parçayla birlikte düşürelim. Bizim de bir bildiğimiz var. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle. Gel!

Çok sık söylediğim gibi geçtiğimiz yıl radyoda ve DreamTürk sponsorluğunda harika konserlere imza atmıştı ve siz de davetiyeler kazanmıştınız. Bu hafta boyunca yine kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Radyoda'yı takip etmeyi unutmayın. Burası Radyoda çünkü burada kazanmak çok kolay.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Kültür sanat dünyasında hafta sonuna girilirken konserler, festivaller ve yeni gösterimler sanatseverleri bekliyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında yapay zeka destekli görsel çalışmalar, interaktif deneyim alanları ve yeni medya sergileri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival Haziran ayına kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. İstanbul Film Günleri kapsamında ödüllü Avrupa ve Orta Doğu sinemasından filmler özel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşuyor. İran sineması seçkileri ise dikkat çeken başlıklar arasında izleyicilerini bekliyor. Tiyatro sahnelerinde sezon kapanmadan önce birçok kapalı gişe oyun yeniden seyirci karşısında. Zengin Mutfağı, Küheylan ve Alevli Günler hafta sonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO Serseri.
3: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse
4: reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Dynamos. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

0: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan
2: Opet'te duracaksın.
1: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temiz.
1: Emral Tuğ ve APO serseriyle Radyo D'de bize eşlik etti. Son dönemin güzel işbirliklerinden biri bizimle buluştu. Stüdyo D'de de konuk ettiğimiz isimlerdi. Stüdyo D'ye radyod.com'dan ulaşabilir ya da YouTube sayfamızdan Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru ilerlerken Deniz Seki şimdi bize eşlik ediyor. Seni

0: Vokallerinden biri Burcu Güneş konuğumuz oldu. Unutma Beni Çiçekleri bize eşlik etti. Gün Cuma ve Cuma gününde uzun bayram tatili öncesi yine harika parçalarla motive olmaya, enerji bulmaya devam ediyoruz. Müthiş isimler yine burada Radyo D'de. Bu kez Bahadır Tatlıöz konuğumuz oluyor. Parça playlistimize adım attığından bu yana yine çok sevdik, çok beğendik. Ahkam'da Bahadır Tatlıöz şimdi Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için

0: Doma Zor'la Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Melike Şahin ve Sena Erciyes burada olacaklar. Sen Seveceksen de geri döneceğiz. Çok daha fazlası için de yine Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde.
6: Zaman Tüneli 104'te Radyo D.
7: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ETS turnu.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Melike Şahin ve Sena Erciyes işbirliği Sen Seveceksin'le bize eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Bir kez daha keyifli dakikalar herkese. 22 Mayıs Cuma gününde gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Hande Yener konuğumuz oluyor. Benden bir tane daha yok, şimdi Radyo D'de.

Doğa ve Tantaşçı işbirliği unuttum. Radyo D'de bizimle buluştu. Uzun zamandır playlistimizde olan hit parçalardan biri. Yine sevdiklerimizden. Türk pop müziğinin yine başarılı isimlerinden Simge ile devam ediyoruz. Canlı versiyonuyla, kalpsiz bir serseriyle Simge şimdi Radyo D'de.

0: Olmazsan olmaz dinledik. Az sonra Aleyna Tilki burada olacak. Oyuncak gibiyle geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.405 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 11.288 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Koya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Derin Dondurucular. Bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

Hafta sonu yaklaşırken Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun programını hatırlatmadan geçmeyeyim. Her cumartesi 20-22 arası Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün en tanınmış isimlerinden biri Yavuz Hakan Tok ve Yeter Ki Müzik Olsun yine bu hafta zengin içeriğiyle bizlerle birlikte olacak. Cumartesi saat 20-22 arası Radyo D'de kaçırmayın.

0: Sefo ve İrem Derici senden kalanlarla Radyo'da bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo'da buluşacağız. Güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir tatil diliyorum hepinize. Uzun tatil yapacak olanlara şimdiden iyi tatiller, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum. Kulağınız bayram boyunca da yine burada Radyo'da olsun. Ben giderken Murat Evgin şimdi konuğumuz oluyor. Yazı özledim.
1: Bu

0: Allah bırak.
1: Dön.
0: Korkma.
2: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
0: Buradayım, bırak kardeşimi.
3: Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
2: Zeynep'ten gözü kara hamle.
1: Ah! Zeynep!
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
5: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.
1: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve aynı zamanda yeni isimleri de birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Aslında çok genç yaştan beri müzikle uğraşıyor ama albüm kariyeri yeni başladı. Ve sosyal medya hesaplarımız Radyo D104, Instagram, Facebook ve X'ten de duyurmuştuk. Zaman Stüdyo D zamanı ve o isim, yani az önce 95 yılında Hakan Peker'in 6. stüdyo albümü vardı. Kendi adını taşıyan o albümde dinliyorduk Günahlar isimli şarkı ve Günahlar isimli cover'ıyla özel olarak karşımıza çıktı ve şu an Stüdyo D'de mikrofonun diğer ucunda. Cesur, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Seni sormalı. Umarım her şey yolunda.
2: Çok güzel. Her şey yolunda. Şarkımız güzel gidiyor. Müzik sektörüne güzel bir başlangıç yaptık. Daha nasıl olabilir ki?
1: Öncelikle sana hayırlı uğurlu olsun diyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Müzikle çok genç yaştan beri uğraşıyorsun ama single ve albüm projesi olarak bununla karşımıza çıktın. Sahne hayatın da var aynı zamanda. Şimdi Günahlar gibi 90'ların kült olmuş bir şarkısını yeniden yorumlama fikri sende nasıl doğdu? Biraz bu konuya değinelim.
2: Şöyle, müzikle çok küçük yaştan beri zaten uğraşıyorum. 11 yaşında gitar ve bağlamayla başlayan müzik serüveni. Daha sonrasında kendi bestelerimi yaparak, kendi şarkılarımı söyleyerek, daha sonra sahnelere çıkarak gelişti. Albüm yapma talebi her zaman hem çevremden hem kendi içimde vardı zaten. Ama işte şartların oluşması biraz zaman alıyor tabii ki. Nasıl çıkalım, nasıl başlayalım derken bir cover çalışmasıyla çıkmak istedik. 90'lar biliyorsunuz bunun için çok güzel bir kaynak. Türk müziğinin böyle zirve yaptığı dönemler. Bu dönemlerde de çok güzel şarkılar var. Pek çok şarkıya baktık açıkçası, söylemek gerekirse. Hangisi olur, hangisi işte sözüyle, müziğiyle benim ses tarzıma uygun olur. Kendi oluşturmak istediğim tarza uygun olur diye bakarken, Hakan Peker'in şarkılarına bakarken Günahlar birden bir akşam vakti dilimin ucuna geldi. Yani sanki birileri kafama bu şarkıyı soktu ve daha sonrasında eserin sahiplerine ulaştık. Ve sağ olsunlar, onlar da teveccüh ettiler ve şarkıyı bize verdiler. Seslendirdik. Dilerim herkes beğenir.
1: Gayet de güzel olmuş. Ağzına sağlık. Şimdi bu şarkı, her şarkının bir hikayesi var abi. Tabii bizde de etkisi var. Sende de eminim her şarkının dinlediğin etkisi var. Şimdi aynı zamanda da yaşlarımız birbirine yakın. Bu şarkıyı dinlediğin zaman neler hissediyorsun? Yani o ilk zamanı, bu şarkıyı ilk duyduğun zamanı hatırlıyor musun? Bir bunu sorayım sana. Bir de sende bıraktığı duyguyu sorayım. O ilk dinlediğin andan itibaren.
2: Yani şöyle, gerçekten birçok şarkı böyle yüreğimizde yer etmiş şarkı. Özellikle 90'ları bilen, yaşayan insanlar için ölümsüz şarkılar dediğimiz birçok şarkı var. Bu şarkı da bunlardan bir tanesi bana göre. Bu şarkının klibini hatırlıyorum. İşte Hakan Peker'in, sevgili Hakan Peker'in bir böyle karlı bir dönemde bir göl başında çektiği bir klipti. Çok iyi hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Tabii ki her şarkı bir yaşanmışlığı, bir duygu patlamasını içinde barındırıyor. Ben de kendi bestelerimi yaptığım için sözler özellikle benim çok aklımda kaldı. Çok vurucu sözler. Dolayısıyla bana pek çok duyguyu yaşattı. Çok güzel hatırlıyorum ve kendi çevreme de, işte dinleyicilerimize de interaktif bir şekilde sohbetlerde sorduğumda onlar da diyorlar ki gerçekten çok güzel, akılda kalıcı bir şarkı. Şarkıyı dinleyen zaten nakaratından hemen hatırlıyor.
1: Şimdi bu böyle bir, tabii ki cover bir proje diyelim. Böyle bir şarkıyla çıkmak senin için bir risk mi? Yani bir baskı hissettin mi üstünde? Sonuç itibariyle bu bir isim tarafından, bir ses tarafından benimsendi. Şimdi bunu söylemek sende nasıl bir etki doğurdu diyelim? Nasıl bir baskı hissettin üstünde? Baskı hissedebildin mi? Bir de bunu sorayım.
2: Kesinlikle bu bir risk aslında. Çünkü sıfırdan bir şarkı söyleyip, mesela kendi şarkılarımla da çıkabilirdim ama sıfırdan bir şarkı söyleyip insanların ilk duyduğu şarkıyı seslendirmek herhangi bir risk teşkil etmiyor. Çünkü ilk defa duyuyorlar, ilk defa bir sesten duyuyorlar. Fakat cover çalışmalarında özellikle gerçekten Türk müziğine damga vurmuş seslerin yaptığı coverlarda onu kabul ettirmek, o duyguyu vermek, hı hı, gerçekten büyük bir risk. açıkçasını söylemek gerekirse. Çünkü şarkının aranjesinden tutun da işte sesinizin tonuna kadar her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biz birazcık açıkçası müziğe sadık kalmaya çalıştık. Orijinalinde çok fazla bozmak, dejenere etmek istemedik. Çünkü bu riski birazcık daha artırmış olacaktık eğer böyle bir şey yapsaydık. Birazcık daha 90'ların o nostaljik havasını bozmadan günümüz tınılarıyla harmanlayarak yaptım.
1: Ben de onu soracaktım sana. Hani bu yeni versiyonda dinleyicide hissettirmek istediğin şey daha böyle yenilik mi yoksa nostalji mi diye.
2: Yani aslında biraz postmodern bir çalışma oldu bu. Evet. Eskiyle yeniyi birleştireceğimiz bir proje planladık. Dediğim gibi eskinin nostaljik havasını bozmak istemedik ama tabii ki o dönemden bu döneme müzik teknolojisi, müzik endüstrisi çok gelişti. Kullanılan teknoloji çok gelişti. Hı hı. Bunları da kullanarak yeni bir soundla ortaya koyduk. Bununla ilgili feedbackler de güzel. Yani evet. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz açıkçası.
1: Peki Sertaç Ekiz var prodüktör olarak şarkıda. Evet. Onunla çalışma sürecini alayım senden. Yani Sertaç Ekiz'le yolların nasıl kesişti?
2: Şöyle Sertaç benim çok eski bir arkadaşım aynı zamanda. Biz çok uzun zamandır tanışıyoruz. Hep böyle işte bir şeyler yapalım, yapmamız gerekiyor artık ertelemeyelim diye konuştuğumuz noktada. Bu süreçte işte şarkının aramasından, seçilmesinden, işte eser sahiplerine ulaşmasından, işte aranjesine ve işte prodüksiyonuna kadar her şeyi zaten çok ince detayıyla Sertaç'la beraber planladık. Zaten Sertaç Ekiz çok müzik sektöründe tecrübeli bir isim. Aynı zamanda ünlü de bir bas gitarist. Çok ünlü isimlerin arkasında çalan bas gitarist. Aynı zamanda bir yapımcı ve aranjör.
1: Evet.
2: 10 parmağında 10 marifet olan bir insan. O da benim şansım. Karakter olarak da çok düzgün bir insan. Özellikle böyle yani sanatla ve ciddi anlamda geri planında çok yoğun bir prodüksiyonun olduğu işlerde enerjilerin tutması çok önemli bence. Hı hı. Biz Sertaç'la o enerjiyi uzun süredir yakaladığımız için ben bu projede ve bundan sonra yapacağımız işlerde de başarının kendiliğinden geleceğini düşünüyorum, inanıyorum. İnşallah da öyle olur.
1: Umarım beklentilerin de seni karşılar. Peki bu şarkıyı yorumlarken böyle zorlandığın bir tarafı oldu mu? Nakaratı oldu mu?
2: Aslında
1: seni yoran tarafları var mı bu şarkının?
2: Yani şöyle, beni yoran çok tarafı olmadı açıkçası ama Hakan Peker'in söylediği ses tonuyla benimki biraz farklı. Yarım ton daha pesten söylüyorum ben.
1: Evet.
2: O biraz daha tenör, ben biraz daha
1: yukarı doğru söylüyor.
2: Yüksek evet. Bariton gibiyim dolayısıyla. Onun dışında herhangi bir şey olmadı.
1: Peki başka yorumlamak istediğin bundan sonra bir 90'lar klasiğin var mı?
2: Şu anda yeni bir şarkıyı tekrardan cover etmek yerine artık yavaş yavaş benim besteci kimliğimi de ön plana çıkartmak istediğim şarkılar gelecek. Sözü müziği bana ait şarkılar gelecek.
1: Ne kadar güzel.
2: Evet, çünkü ben aynı zamanda dediğim gibi 100'den fazla kendi şarkım var. Hala üretmeye devam ediyorum. Biraz da insanların beni kendi şarkılarımla tanımasını daha çok isterim açıkçası. Önümüzdeki dönemde bir aylık süreçte yeni bir şarkımız çıkacak yazbaşı. Haziran'ın sonlarına doğru. Orada artık yavaş yavaş kendi şarkılarımızı işte kısa, orta ve uzun vadede planlamalarımız var. Onlarla beraber bir sürdürülebilir bir şekilde sahneleyeceğiz.
1: Peki sence bu Günahlar isimli şarkı bir pişmanlık şarkısı mı senin yorumunla, yoksa bir aşk şarkısı mı?
2: Bence bir aşk şarkısı. Hı hı. Hatta birazcık da acılı bir aşk şarkısı. Sistemkar bir havası da var. Hani karşı tarafa. Dolayısıyla daha çok aşkı barındırıyor içerisinde diye düşünüyorum.
1: Ya güzel. Beğendim yorumunu. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından bu şarkının senin tarafından yapılan klibiyle alakalı sorularım olacak.
2: Harika.
1: Klip üstüne konuşacağız.
2: Süper.
1: Hazır mısın?
2: Tabii ki.
1: Hanımlar beyler, stüdyoda da Cesur'la kaldığımız yerden söyleşimize devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara, hiçbir yere ayrılmayın.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
4: Reklam.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
4: there. Reklam.
6: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
14: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'da

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.
1: Keyifli günler herkese. Stüdyo'da Cesur'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Peker'in 95 yılında seslendirmiş olduğu kendi adını taşıyan albümünden

0: Hayattan izler taşıyor mu klibin? Yani klibin, video klibin hayattan izler taşıyor mu biraz?
1: Hayattan izler taşıyor gerçekten. Hı-hı. Çünkü biliyorsunuz kadın erkek ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde aşk acısı çekenler, işte sevenler, ayrılanlar ya da işte melankolik bir platonik bir aşk yaşayanlar gerçekten şarkıların da ana beslenme kaynağı. Bugün birçok şarkıya baktığınızda bu aşk acısını daha çok hani hissedersiniz.
0: Evet.
1: Vurucu şarkıların da birçoğu aşk acısı taşır. Hani Sezen Aksu'nun bir sözü vardır. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir derler ya. Der ya. Çok meşhur bir sözdür bu. Bu da birazcık öyle. Çok severek ayrılmış bir çiftin tek taraflı yaşanan aşk acısını
0: yani
1: anlatıyor açıkçası.
0: Halil Güzel'le beraber yaratım süreci nasıl gerçekleşti klibin?
1: Şöyle, Halil zaten işinde çok iyi olan bir yönetmen. Hı hı. Halil Güzel pek çok bildiğim sanatçının da kliplerini yapıyor. Aynı zamanda çok iyi de fotoğraf sanatçısı. Planlama yaparken biraz farklı bir şey olsun istedik açıkçası. Yani çekimler zaten tamamen stüdyoda yapıldı. Yani dış mekandan bağımsız içeride çok farklı bir sanatsal bir çalışma yapalım istedik. Hı hı. Bununla ilgili de işte daha çok beyaz kadrajda birebir benim görüntülerim alındı. Daha sonra işte klipte oynayan modelimizle beraber görüntüler alındı. Biraz daha kırmızı, işte beyaz, bazı fonlarda biraz daha koyu fonlar oldu. Duyguların işte sözlere göre görsellerle örtüşmesini sağlamaya çalıştı. Bence güzel de bir klip oldu, modern bir klip oldu. Çünkü yani biraz klişe klip mantığından biraz daha farklı ilerledi. Biraz daha böyle fotoroman gibi şeyler,
0: görseller. Bir de bir Brezilyalı model var, Deborah Melo.
1: Evet.
0: Yani neden Deborah Melo da bizdeki modeller değil?
1: Şimdi şöyle, tabii ki kliplerin başlangıç sürecinde işte organizasyonlar yapılırken birçok model geliyor. İşte hı hı. Oradan modelleri seçiyorsunuz. Bunu seçerken de tıpkı bu işte dizi ya da film gibi gerçekten şarkının duygusunu verebilecek karakterde ve kişilikte birini seçmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi Deborah tarz olarak, tip olarak birazcık bize benziyor.
0: Evet.
1: Açıkçası söylemek gerekirse. Bir de şarkı biliyorsunuz 90'lar şarkısı.
0: Evet.
1: Bahsettiğimiz gibi. O 90'ların ruhunu, havasını görsel olarak da bize o vibe'ı verebilecek tipte birini seçmeye çalıştık. ve hem yönetmenimiz, hem prodüktörümüz, hem işte medya PR işlerimizi yapan arkadaşlarımız, herkes gelen katalon içerisinde Deborah'a şey yaptı ve çok güzel bir kısa video göndermişti. Orada da hani o şeyi, enerjiyi aldık ve o olsun dedik.
0: Peki bundan sonraki yeni projende nasıl bir cesur karşımıza çıkacak?
1: Bundan sonraki süreçte kendi şarkılarımla ilerlemek istediğimi söylemiştim.
0: Var mı? Yazıyorsun kendi
1: tabii,
0: sözleri yazdın.
1: Yazıyorum. Hatta hali hazırda altyapısı hazır olan.
0: Sürpriz coverlar olacak,
1: evet,
0: mı?
1: Sürpriz coverları biraz daha uzun dönemde yapacağız. Örnek veriyorum, işte kışa doğru belki bir şarkı var aklımızda, belki onu yapabiliriz.
0: Peki birlikte düet yapmak istediğin birileri var mı popüler müzikte?
1: Popüler müzikte birlikte düet yapmak istediğim insanlar, hani şu anda kafamda net şu olsun diyebileceğim bir isim yok ama tabii ki Türk müziğinde çok değerli sanatçılarımız var. Mesela bilmiyorum, son dönemde hip hop çok moda. Hı hı. Belki şarkılarımız içerisinde bir hip hop alanı yaratıp orada bir hip hop olabilir. Onun dışında benim tarzıma uygun olan şarkılarını çok sevdiğim, sesini çok sevdiğim sanatçılar var. Bunu zaman gösterecek, bilmiyorum. Belki de bir şeyde sürpriz bir şeyler olacak.
0: Cesur ismiyle sonuç itibariyle icra ediyorsun müziğini. Hı hı. Karakterini de yansıtıyor diyebilir miyim? Cesur adı seni yansıtan bir isim mi?
1: Cesur ismi, evet, çok sevdiğim bir isim. Zaman zaman benim de gerçekten kendime yakıştırdığım bir isim. Çünkü yeri geldiğinde cesur kararlar almak gerekebiliyor hayatta. Ben hayatta risk almayı seven bir insanım. hani mantıklı riskler olduğu sürece.

0: Ama cesaretli olduğum söyleniyor.
1: En son aldığım risk ne mesela?
0: En son aldığım risk albüm yapmak mesela.
1: Tamam, güzel. Cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Çok, çok cesurca bir davranış. Cesur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi böyle kısa cevaplar bölümüne geliyorum. Mesela tek kelimeyle sana 90'lar desem.
0: 90'lar dediğinizde aklıma ilk gelen Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu.
1: Vazgeçemediğin bir sanatçı.
0: Tarkan'ı çok seviyorum. Gerçekten onu ayrı bir kulvara
1: koyarım. Peki en büyük müzikal hayalin?
0: En büyük müzikal hayalim yani 100 bin kişiye konser vermek mesela.
1: Peki bir şarkıyı hit yapan şey senin nezdinde?
0: Bir şarkıyı hit yapan şey bence sözleri.
1: Ve belki seni en iyi anlatan kelime?
0: Cesaret.
1: Cesur.
0: Evet.
1: Güzel. Peki benim söylemeyi atladığım, senin söylemeyi unuttuğun bir şeyler var mı? Programın sonuna geldik.
0: Şöyle, öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Beni davet ettiğin için. Buradan sevgili Mine Ayman'a, radyo danışmanımız. Mine Ayman'a çok teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiği için öncelikle. Sonra da bizi takip etmek isteyen insanlara Instagram adresimi vermek isterim.
1: Lütfen.
0: Cesur Müzik olarak, müzik İngilizce karakterle. Girerlerse orada bizimle ilgili gelişmeleri, önümüzdeki dönemki projelerimizle ilgili çalışmaları, yapmak istediklerimizi, yapmaya çalıştıklarımızı çok daha rahatlıkla görebilirler. Umarım uzun soluklu, güzel ve kalıcı bir yolculuk olur bu.
1: Ve yeni projenle de tekrar stüdyoda da umarım görüşürüz.
0: Çok sevinirim, mutlu olurum.
1: Hanımlar beyler, stüdyodayının sonuna geldik. Cesur'la söyleşimiz burada sonlanıyor ama yeni saatle beraber biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve işte o Cesur'un 95 yılında 8 Haziran'da kendi adını taşıyan albümünü bizlerle buluşturmuştu Hakan Peker. Yaklaşık albümde de ona yakın şarkı yer alıyordu ve o albümünde de bu şarkı bir hayli döneme de imzasını attı. Ve yıllar sonra da yine popüler müzikte sahne hayatıyla aktif ama albüm kariyeriyle bir cover proje olarak karşımıza çıkardı ve bu projeyi bizlerle buluşturdu Cesur. Ve o günahlar şimdi burada, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.405 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 11.288 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Göksel, Alev Alev.

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

sevişir idi.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Kültür sanat dünyasında hafta sonuna girilirken konserler, festivaller ve yeni gösterimler sanatseverleri bekliyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında yapay zeka destekli görsel çalışmalar, interaktif deneyim alanları ve yeni medya sergileri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival Haziran ayına kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. İstanbul Film Günleri kapsamında ödüllü Avrupa ve Orta Doğu sinemasından filmler özel gösterimlerle sinema severlerle buluşuyor. İran sineması seçkileri ise dikkat çeken başlıklar arasında izleyicilerini bekliyor. Tiyatro sahnelerinde sezon kapanmadan önce birçok kapalı gişe oyun yeniden seyirci karşısında. Zengin Mutfağı, Küheylan ve Alevli Günler hafta sonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da yine beklenen an geldi. Yıllara meydan okuyan bir dostluk. Yaklaşık 20 yıldan fazla diyebilirim. 10 parmağında 10 marifet. Hem radyo basın danışmanlığı, hem sanatçı kimliği, hem de aynı zamanda radyocu meslektaşım. Sevgili Mine Ayman yeni cover projesiyle karşımızda. Yani yıllar önce o çocukluğumuza damga vuran Pınar Aile'nin Adam Olaydın isimli az önce de dinlediğiniz cover'ıyla karşımıza çıktı. Stüdyo D'de de mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Mine, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Çağlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel anonsun için. Yıllardır evet birlikte de aynı radyoda da çalıştık. Yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Sen de geçmişten bugüne, ben seni, sen beni biliyorum. Mücadelemizi biliyorsun.
0: Ya evet Mine, şöyle bakıyorum. 20 yıl dile kolay ya.
1: Dile kolay, dile kolay. Vallahi sen de işinde çok başarılısın. Harika bir şekilde.
0: Ya canım benim, çok teşekkür ediyorum. Keza sen de öyle. Tırnaklarımızla, emeğimizle, alın terimizle geliyoruz yani. Sevgili dostlarımız da bizi destekleyen dostlarla beraber.
1: Vallahi 13 yaşından bir radyocuyum.
0: Evet.
1: Hala radyocuyum. Ölene kadar da devam etmek istiyorum. Radyo başımın tacı tabii ki, bence asıl olan tabii radyo, ama müzik sevdam da 99'dan beri var. Aslında 99'da albüm yapmaya niyet edip sonra sektörün zorluklarından dolayı korkup vazgeçen bir kişi olarak yıllar sonra, her zaman söylüyorum, Ferhat Göçer'in desteğiyle ve çok doğal bir şekilde aramızdaki sohbetle birdenbire ortaya çıkan Feat projesiyle, Reva'yla müzik sektörüne de girmiş oldum 2022 evet. yılında. Ve 4 yıl olmuş, 4 yılda 7. şarkımı yaptım Çağlar. Hı hı. 2 tane de remix var, 9 tane track dijital platformlarda. Üretmeye devam ediyorum. Bir sonraki şarkımın hazırlıklarına başladım bile yani.
0: Ya ne kadar güzel. Çok heyecanla da bekliyorum. Evet, sen daha biri gelmeden öbürünü hazırlıyorsun. Önemli
1: Kesinlikle.
0: Olan da bu yaratmak yani.
1: Evet.
0: İster kendi şarkılarını, kendi sözlerini yaz, bestele.
1: Onu da yaptım.
0: Ya da işte,
1: onu
0: evet,
1: da
0: yapıyorsun.
1: Yaptım. Araya
0: evet.
1: bir tane kendi şarkımı da koydum. Bir önceki şarkım Dünya Kadınlar Günü'nde çıkmıştı. Deniz Arcak'la birlikte feat yapmıştık. Sözleri bana ait olan.
0: Evet, o da deli dolu bir isim.
1: Evet, bestesi Deniz Arcak'a ait olan çok tatlı bir şarkıydı. 40 günler.
0: Hı hı.
1: O şekilde söz yazarlığıma da bir adım atmış oldum. Devamı da gelecek inşallah. Tabii ki hep cover olmayacak ama şimdi yine bir 97 yılının büyük hit şarkısı Adam Olaydın'la yeniden cover projelerimi sürdürmeye devam etmiş oldum.
0: Burada bir mesaj var mı?
1: Adam olaydın da. Valla mesaj çok net bence. Bence mesaj çok net. Hani hiç gizli bir mesaj yok. Direkt evet, adam olaydın.
0: Direkt karşıya iletiyorsun.
1: Yani üstüne almak isteyen herkes alabilir. Sakıncası yok.
0: Ya canım benim. Mine, bir şey soracağım sana. Şimdi bu şarkı 90'lardan günümüze gelen bir şarkı ya. Sen de hayat verdin. Bir risk olarak gördün mü bu şarkıyı? Genelde böyle cover yapanlara bu soruyu soruyorum. Yani sonuç itibariyle...
1: Çok da haklısın. Yani çünkü orijinalleri...
0: İsim benimsenmiş, şarkı benimsenmiş, tekrar yorum yapıldığında
1: evet.
0: bir kıyasa gidiyor insan.
1: Elbette.
0: Aa, yeni bir bak cover diye dinlemiyor belki. O yüzden risk olarak gördün mü
1: kendinde? Şöyle, tabii ki bu şarkılar, yani benim seçtiğim her şarkı zamanın çok iyi isimlerinin okuduğu, çok güzel şarkılar. Daha önce de biliyorsun Ben Kimselere Yar Olmamı coverladım. Evet. Ayşegül Aldınç gibi bir ustanın sesi... İşte Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Sev Beni yorumladım. İşte Telefon Rehberini Hadise okumuştu. Hep böyle önemli, güzel isimlerin şarkılarını coverladım. İşte Umay Umay'ın Böl Beni'sini coverladım. Bakıldığında hep şahsına münhasır özel isimler.
0: Evet.
1: Yıllar sonra ben tekrar yapıyorum ve aynı şeyi yapmadığım için risk olarak görmüyorum. Çünkü onların yeri bambaşka, onların yeri çok özel, zamanın tadı. Ben bu zamana uyarladığım için, bir de yeni jenerasyon o şarkıları bilmeye de biliyor. İşte mesela Telefon Rehberini Hadise okudu ama klip çekmedi. Çok arada kalmıştı. Bilen biliyor ama şimdi ben yıllar sonra ne yaptım? Yeni bir aranje, işte Erol Temizel usta, buradan selam olsun, bayılıyorum onun aranjelerine, yıllardır takip ettiğim bir isim. Yani hastasıyım o Kibir'in, Romeo'nun, Yanma Demezler Yarınlanalım, yani bir sürü hit, acayip sevdiğim için aranjelerini. Yıllar sonra Telefon Rehberiyle ilk çalıştık Erol Temizel'le, şimdi Adam Olaydın'da da çalıştık, yani bayılıyorum aranjelerine.
0: Yani sen
1: ya
0: git...
1: Ben başka bir şey yapıyorum yani.
0: Şimdi ben burada yine karşıma bir isim geldi. Sen git.
1: Hayır
0: abi
1: olsun.
0: Böyle şarkılar ya, yaz, besteler yap, git
1: evet.
0: Ponki Ponki Torino de. Faruk Kağan'dan bahsediyor.
1: Faruk Kağan. Canım Faruka'ya da selamlarımı yolluyorum. Ona da tabii ki ayrı olsun. Bir bölüm açmak
0: ne kadar
1: lazım.
0: Güzel.
1: O kadar güzel şarkılar yapıyor ki, zamanında da yapmış, hala da yapıyor. Adam olaydını da Faruka yaptı sevgili dinleyiciler. Söz müzik hani bilen biliyor ama bilmeyenler için.
0: O bu şarkıları yapıp birilerine mal edip o kişilerin hit olmasını sağlarken kendisi de Honky Ponky Torino'ları söyledi.
1: Ama başka şeyler de söyleyeceğim. Azar azarla yıktı geçti ortalığı
0: şaka
1: mesela.
0: Şaka yapıyorum. O da bir ekol. Ben
1: bakma.
0: Faruk benim çok eski dostum. Çok da seviyorum.
1: Güzel,
0: ben de hep
1: öyle.
0: Böyle Honky Ponky Torino diye takılıyorum böyle.
1: Ama o şarkının da kitlesi büyük. Çocuklar bayılıyor.
0: Evet, bayılıyor.
1: Bak, her zaman iş yapıyor.
0: Evet, gerçekten de öyle.
1: Yani adam olaydını...
0: Faruk'u çok seviyorum
1: çok,
0: ya. Dinliyorsa
1: çok,
0: bize
1: çok
0: de buradan
1: de.
0: Selam
1: çok,
0: olsun.
1: Çok tatlı. Şarkıyı istediğimde direkt tamam senindir dedi.
0: Öyle
1: ama
0: de.
1: Ama o kadar titiz ki işinde.
0: Ya.
1: Çok inceledi, çok sık dokudu. Mine dedi işte benim için çok önemli bu şarkı dedi ve iyi bir aranje olsun istiyorum dedi. Bir şekilde o da şarkının hep üstündeydi eli. Ve en son zaten birlikte yani bu şarkıya aslında iki tane aranje yapıldı daha önce. İstediğimiz gibi olmayınca üçüncü aranje Erol Temizel yetiş dedik ve... Daha istediğimiz soundla, daha gümbür gümbür bir enerjiyle
0: güzel.
1: Bize adam olaydını yaptı.
0: Peki şimdi bir radyocu kimliğinle sana bu soruyu soracağım. Bir şarkının böyle yaz hiti olabilmesi için senin için 3 temel özelliği ne olabilir?
1: Bir kere kesinlikle hızlı olmalı.
0: Tamam.
1: Yaz vakti slow şarkılar çok benlik değil. Seven sevebilir tabii ki. Ben zaten genel olarak slow şarkı aşırı sevmiyorum. Çok nadir. Hele yazın bence daha güçlü, daha enerjik, daha oynatan, dans ettiren, eğlendiren, giderli olabilir ki adam olaydın giderli bir şarkı. Ama bir o kadar da eğlenceli bir şarkı. Bence kesinlikle enerjisi yüksek, hızlı bir şarkı olmalı. Verdiğim mesaj çok dolu olmalı. Bir yerden insanları yakalamalı. Yani adam olaydın. Aslında herkesin işine gelecek bir şey. Yani sadece kadınların söyleyeceği bir şey değil. Erkekler de çok rahat söyleyebilir. Günümüzde o kadar fazla herkes maalesef ki dediğini yapmıyor. Sürekli fikir değiştiriyor. Yarı yolda bırakıyor. Adam ol diyoruz biliyorsun
0: evet.
1: ki. Bunu kadınlar da diyor, erkekler de diyor. Zaten adam olmak ille erkek ol anlamında da değil biliyorsun. Adam ol yani düzgün ol, insan ol. Adem'den geliyor adam olmak. İnsan olmakla ilgili bir şey aslında. Biz de burada güzel bir mesaj veriyoruz. Lütfen herkes bir hatalarını görsün ve düzelsin inşallah.
0: Peki bu şarkıyla güzel. Çevrenden aldığın en komik yorum ne mesela? Dinlettiğinde ilk böyle bakın ya şarkımı yaptım.
1: Bu arada,
0: adam olaydın
1: bu arada şarkı,
0: da beni alaydın.
1: Şarkı dün gece çıktı.
0: Evet.
1: Tüm dijital platformlarda
0: evet.
1: yerini aldı. Bugün de 17'de klibi yayınlanıyor. Yani
0: aynen.
1: daha şarkı bir gün bile olmadı çıkalı.
0: Tabii. Ama dinlettiğin önden arkadaşlarım
1: evet,
0: mesela.
1: Önden dinlettiğim arkadaşlarım mesela. Bir iki arkadaşım şey dedi. Vallahi bütün eski sevgililerine büyük kapak yapmışsın. Ben de ya takdir sizin diye.
0: Güzel, güzel yorum gelmiş.
1: Bir arkadaşım şey dedi. İntikamın acı olmuş eski sevgilinden falan şeklinde. Yani izlerken muhtemelen sinirleri bozulacak diye. Yani özellikle tabii ki oturup eski sevgilime ya da sevgililerime yapmadım bu şarkıyı. Çok severim ben bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Zamanında da en çok çaldığım şarkılardan biriydi. Bana kısmet olması acayip mutluluk
0: üzerine
1: verici.
0: Üzerine bir gömlek oldu diyebiliriz.
1: Evet, bence benlik bir şarkı.
0: Evet.
1: Çünkü ben eğlencesi olan ve yüksek evet. enerjili şarkıları sevdiğim için yıllar sonra hakikaten bende de güzel oldu diye ümit ediyorum. Tabii ki takdir yine dinleyicilerin ama gelen yorumlara göre, hızlıca gelen yorumlara göre güzel şeyler duyuyorum. Çok
0: ne güzel ya böyle insanın yaptığı işinin karşılığında güzel yorum almak. Peki sıfırdan bir proje mi yapmak senin için daha zor oluyor Mine yoksa böyle cover olarak çalışma çıkarmak mı
1: benim
0: daha zor?
1: Benim için hepsi hem çok kolay hem çok zor. Çünkü ben de çok titiz olduğum için işte aranjesi düzgün olsun, klibi güzel olsun, işte okumam düzgün olsun, canlısı, vokali yani bu işler zaten kolay işler değil. İşin içinde olanlar çok iyi bilirler ki bu zamanda bir şarkıyı yaptırmak da okuma kısmı da aranje işte klip kısmı da tanıtım kısmı her şey o kadar zor ki ben sektörün göbeğinde olmama rağmen göbeğim çatlıyor diye tanıtacağız
0: doğru.
1: diye çaldıracağız diye sevdireceğiz diye ben de çok uğraşıyorum.
0: Peki
1: yani hiç fark etmiyor her projeye inanılmaz yoğun emek harcıyorum.
0: Güzel bir noktaya geldik. Şimdi ben gerçekten bu işi yapıyorum dediğinde o kırılma anı 2022'ye dönüp hani bu Reva ile başlayan müzik yolculuğuna baktığında hani gerçekten bu işi yapıyorum dediğin kırılma anı neresi?
1: 2022 yılında Reva ile zaten öyle bir girdim ki müzik sektörüne.
0: Dedim mi,
1: şarkı çok sevildi. Yani. Yani önce aslında keyfi girdim.
0: Evet.
1: Ama şarkı o kadar beğenilince ve bana da çok yakışınca, buradan bir kez daha Ferhat Göçer'e, Zeynep Talü'ye teşekkür ediyorum. Yani Reva benim
0: pasif göz ağrım. Pasif agresif bir giriş yapayım dedim.
1: Ben aslında hani yapmak istediğim bir şeyi Ferhat Göçer'in de desteğiyle, evet, hadi yapalım, eğlenelim. Hani olursa olur, olmazsa konuyu kapatırız, hatıra kalır, evet, dedim. Ama o kadar çok çaldı radyolarda, dijitalde iyi verilere ulaştı ve o kadar güzel oldu ki devamı gelmeli dedim. Yani ben aslında girer girmez sağlam bir başlangıç yaptım ve sonra hemen zaten birkaç gün içinde dedim bu işi oldu, tamam ben devam etmeliyim dedim. Eğer sevilmeseydi, beğenilmeseydi, çalmasaydı, kötü eleştiri fazla olsaydı, tabii ki arada sırada kötü eleştiriler de olabiliyor. Yani bu memleketimizde Tarkan'ın bile eleştirildiği bir ülkede benim eleştirilmemem mümkün değil. Ben de yeri geliyor herkesi eleştirebiliyorum. Eleştiriye açığız biliyorsun. Yani tabii ki arada üzülüyorsun, kırılıyorsun falan ama eleştirilerin %80'i okeyse ben okeyim. Dolayısıyla yoluma devam ediyorum. Sonuçta profesyonel olarak single yapıyorum ama oturup da profesyonel olarak mesela sahne yapmıyorum ya da sahne yapmayı düşünmüyorum. Ama şarkılarımı profesyonel olarak yapıyorum ve çok dinlensin, çok sevilsin istiyorum. Amacım bu.
0: Senin böyle motivasyonunu sağlayan, şimdi insanlarla çok iletişim halindeyiz mi ne?
1: Sürekli, her gün, her an.
0: Sen aynı zamanda radyo basın danışmanı olarak da insanlarla iç içesin. Radyocu kimliğinle de iç içesin. Bir de iletişim...
1: Astroloji de var biliyorsun.
0: Astroloji
1: bayağı
0: de var. Evet, o tarafa da geleceğim zaten. Dur daha bitmedi. Bir de iletişim ifade kabiliyetimiz işimiz gereği de çok yüksek olduğu için çok temas halindeyiz. Tabii böyle olunca kendimden pay biçiyorum. Aslında sessiz kalmayı ve iletişimsizliği seviyorum evde tek başım olmayı. O yüzden seni de motive eden şey sessizlik mi yoksa kalabalık mı?
1: Ben çok sessizliği sevmem. Yani yemek yerken bile film izlerim. Ya da aracımda giderken yine mutlaka müzik dinlerim. Çok nadir, çok yorgunsam ancak o sessizliğe ihtiyaç duyuyorum. Yani bir tek uyurken falan aslında sessizliği. Yani benim motivasyonum sessizlik değil, daha çok hareket. Yani ben ne kadar üretirsem, ne kadar çalışırsam ya da ne kadar sosyal olur bir yerlerde bir şeyler yapıyorsam o kadar motiveyim. Mesela hiç işim olmadığında boşluğa düşüyorum biliyor musun? Ya da iş ya da plan. Yani mesela hafta sonu geldi. Planım yoksa boşluğa düşerim. İşim yoksa boşluğa düşerim. Ben öyle boş durabilen biri değilim ya. Biraz hiperaktivite sorunum da var galiba. O yüzden beni iş ve eğlence motive ediyor. İkisi de motive ediyor.
0: Şimdi şu Böl Beni isimli şarkım var ya, ona oradan da reklamdan tekrar söyleşimize geri dönelim.
1: Harika.
0: İstersen. Böl
1: Harika.
0: Beni için söyleyeceklerini alayım.
1: Söz müzik Barla Serinç, o da benim yıllardır çok sevdiğim dostlarımdan biri. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bayılıyordum o şarkıyı. Yıllar önce o bana oku demişti bu şarkıyı. O zaman olmamıştı kısmet. Sonra Barla okuyayım mı şimdi falan dediğimde de işte geçen sene hayata geçti. Hiçbir şey yarım kalmıyor bu hayatta biliyor musun?
0: Evet.
1: Sadece vaktinin gelmesi gerekiyor. Aşkta da böyle,
0: çok
1: işte
0: doğru
1: de böyle.
0: Söylüyorsun.
1: Hiçbir şey yarım kalmıyor. Kalmış gibi görünüyor.
0: O zaman olmuyor, orası oluyor ama başka bir zaman oluyor.
1: Yani zamanında niyet etmişiz o şarkıya. Bak mesela geçen sene hayat buldu Böl Beni. Çok da güzel oldu. Klibim de, evet, harika oldu. Bu arada hem Böl Beni hem Kırık Günler şarkım hem bu son şarkım Adam Olaydın.
0: Tabii.
1: All Production ve DMC etiketiyle şu anda tüm dijital platformlarda. Prodüktörüm ve yönetmenim sevgili Halil Güzel'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Hem Böl Beni de bana muhteşem bir stüdyo klibi çekti. Şimdi Adam Olaydın için süper bir doğa klibi çekti. Bugün 17'de yayında olacak ama seninle detayları konuşuruz istersen. Fotoğraflarımı
0: seve,
1: zaten
0: seve.
1: O çekiyor. Çok usta bir fotoğrafçı. Halil Güzel'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Yani Böl Beni de benim Key 90'lar ruhu. Benim için çok özeldir. İyi ki onu da söylemişim. Söylediğim her şarkıdan çok memnunum.
0: Bir Barlas şarkısı.
1: Evet.
0: Hanımlar beyler, stüdyoda da Mine Ayman'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bir Barlas şarkısı olan o Böl Beni isimli şarkı Radyo D 104'te. Hadi dinleyelim. Anla artık.

0: ileri, hep ileride. Görüşürüz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Radyo T. 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Keyifli günler herkese. Mine Ayman'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun o hareketli yine bir cover projesi, Telefon Rehberini dinledik. Mine, bu nasıl çıktı ortaya?
1: Valla bayılıyorum ben bu şarkıya. İyi ki yaptığım dediğim şarkılardan, yine bir Erol Temizel aranjesi.
0: Evet,
1: zaten
0: evet.
1: Sound'un güzelliği ortada.
0: İmzasıyla belli oluyor.
1: Onun hakikaten bir tarzı var ve fark ediliyor aranjesi. Dans şarkılarında özellikle çok usta elektronik müziklerde. Telefon Rehberi de işte Hadise'den dinlediğim ve çok sevdiğim bir şarkıydı. Niye klip çekmedi falan diyordum çıktığında, zamanında bundan 10 yıl önce falan yapmıştı. Arada o bir kaynadı, o şarkı. Sonra üzerine ben okumak istedim. Hazır klibi de yok dedim. Bir de klip çektik. Zaten klibi de yayında, tüm dijital platformlarda şarkılarımın kliplerini bulabilirler. Yani Telefon Rehberi'nin ekstra hastasıyım. Yani giderli şarkıları çok seviyorum galiba. Şimdi Adam Olaydın da giderli. Bir sonraki şarkımsa biraz dramatik olacak, haberiniz olsun. Şaşırtacağım yani. Bir sonraki şarkıda daha çok şaşırtacağım Çağlar.
0: Ne? Acaba bir ipucu verebilme ihtimali?
1: Şöyle bir ipucu verebilirim. Muhtemelen Eylül ortası ya da sonu gibi bir sonraki şarkımı çıkarmak istiyorum. Ve benim şarkılarım hep hareketli şarkılar ya şu güne kadar. Hep pozitif, hep böyle ya da hızlı.
0: Evet.
1: Bu sefer yine hızlı olacak ama dramatik bir şarkı olacak. İlk kez duygusal bir şarkı söyleyeceğim. Onun bir müjdesini vereyim. Hatta kısmetse Onur Mete ile de feat yapacağız. Yani o derece yani. Böyle proje hazır, kayıtlarına başladık. Buradan Onur Mete'ye de selamlarımı yolluyorum. O kadar özel bir sesi var ki. Yani bambaşka bir şey, bambaşka bir Mine Ayman'ı görecekler Eylül ayında da. Şimdiden onun böyle minik haberini vermiş olayım.
0: Şimdi dijital çağda şarkılar çok hızlı tüketiliyor.
1: Evet.
0: Ve
1: o yüzden biz de hızla üretmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Şarkının sence ömrünü ne belirliyor? Bir de radyocu kimliğini, bir de müzikal kimliğinle beraber bunu bir yorumlayacak olursam
1: yani,
0: bu soruyu.
1: Şimdi bugün bile 100 şarkı çıkmış neredeyse, maşallah. Mail
0: tabii
1: kutumda olmuş hani. Bugün valla Seda Sayan bile çıkmış bugün yani. Öyle bir gün bugün
0: ciddi
1: yani.
0: Misin?
1: Ciddi söylüyorum bugün. Seda Sayan ya. Yani bugünü beklemiş herkes. Valla güzel bir tarih tabii. 22 Mayıs tam böyle yaz öncesi. Özellikle
0: ama genelde
1: seçtim.
0: Müzikler böyle perşembe gece yarısından sonra cuma gününe doğru servis ediliyor.
1: 12'den sonra açılıyor ama işte ben de dün bir gün önceden yolladık biz de arkadaşlarımla. Hani bir an önce ulaştıralım radyocu dostlarıma diye. Çünkü benim önceliğim tabii ki radyo. Önce radyocu dostlarım sevsin, beğensin, çalsınlar istediğim için. Yani çok hızlı şarkıları tüketiyoruz. Neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Çok iyi şarkılar çıkmadığı için muhtemelen. Bunun da böyle bir maalesef acı gerçekler. Yani sabun köpüğü şarkılar çok fazla oluyor. Bir ayda sıkılıyoruz. Ömrü bitiyor. Yani sıfır şarkıyı tutturmak daha da zor. O yüzden işte coverlara ihtiyaç duyuyoruz. Coverlar, neden cover yapıyoruz? Eskiler o kadar güzel ki yerine de daha iyisini bulamayınca... Evet. Acil durumda kırınız durumu. Yani gerçekten sıfır şarkıların tutma olasılığı çok düştü. Yani çok az şarkı tutuyor. Bunu en büyük isimler bile bu sorunu yaşıyor. Yani hani yeni isimleri geçtim. O yeni isimlerin işi zaten çok zor. Ki ben sektörel anlamda belki çok eski bir ismim ama 7 şarkı yapmış olmama rağmen hala bir nevi yeni bir ismim müzik sektöründe. Daha 4 yıldır olduğum için. Ama en usta isimler bile hiç şarkı bulamıyorlar. Ve dönüp dolaşıp ne yapıyorlar? Onlar da kendi coverlarını yeniden yapıyor ya da birini, yani bir şekilde üretimde sıkıntı var. İlham perileri gitti galiba.
0: Doğru.
1: Kimse güzel şarkı yazamamaya, yapamamaya başladı. Yani tabii ki illaki istisnalar var. Çok başarılı işler tabii ki ara ara oluyor. Hiç olmayacak diye. Ama eskiden galiba ilham perileri daha yüksekti ya da insanlar daha belki duygusaldı. Şimdi yaşadığımız hayat, hız çağı ve teknoloji ve ilişkiler bile o kadar hızlı başlayıp hızlı bitiyor ki, dolayısıyla ilişki sürdürmek de çok zorlaştığı için bu devirde şarkıların da uzun sürekliliğini yakalamak zor oluyor bana göre.
0: Gerçek hayatta peki sen nasıl birisin?
1: Şu anda
0: planlı
1: gibi
0: mı? Şimdi klibinde de
1: aynı
0: bu,
1: böyle.
0: Bu klipte özgür böyle rahat bir Mine var ya.
1: Öyleyim canım yani. Ha şey anlamında diyorsun. Karakter olarak mı?
0: Evet, bence hiç değilsin.
1: bak.
0: Eski dostun olarak söylüyorum, hiç o kadar böyle.
1: Şunu demek istiyorsun.
0: Prensipli, disiplinli.
1: Otorite, disiplin. Evet.
0: Hata, dersin de ters.
1: Hata kabul etmeyen. Tamam, ben ne demek istediğimi çok net anladım şu an. Beni tanıyanlar bilir. Evet sevgili dinleyiciler, yani biraz iş konusunda sert bir yapım var, onu demeye çalışıyor Çağlar. Yani her şey mükemmel olsun, hatasız olsun, işte takip ederim, sorgularım ama her şey iyi olsun diye bunu yaparım. O yüzden işimde evet maalesef biraz ciddiyim ve her şeyi ciddiye de alırım. Çünkü işimi ciddiye alırım ve işi ciddiye almayanlardan nefret ederim ve sorun arıza çıkarırım yani. Hani hem benim işime hem karşı tarafın işine çok saygılı olduğum için aynı saygıyı da bekliyorum. Bu olmadığında biraz böyle agresif, hatta zaman zaman gergin biri.
0: Peki.
1: Evet, tersim ters. Doğru.
0: Gergin demişken, gergin demişken Mine Ayman'ın en çatlak tarafı ne tarafı? Huy olarak.
1: Gözüm dönerse herkesi silebilirim.
0: Roma'yı da yakarım.
1: Roma'yı da yakarım. Kendimi de yakarım. Bak akrep burcuyum yani. Çok mantıklı, çok düzgün, çok sistemli bir insanım.
0: Gözünün döndüğü anlardan birini bana anlatsana.
1: Bak gözüm döndüyse Allah... Yok, hiç anlatmak istemiyorum. Birkaç öyle gözümün döndüğü ve aksiyonlu günlerim olmuştur. Roma'yı da yakmışımdır. Ama sonunda tabii ben haklı olduğum için yine ben kazanmışımdır. Evet. Çünkü haksız yere o toplara da hiç girmem.
0: Ya bizim senle 20 yılı aşkın böyle bir dostluğumuz var ya Mine.
1: Evet.
0: Düşünüyorum da yok ya, yani Mine inişleri olsa da çıkışları olsa da Mine bir tane ya.
1: Canım benim.
0: Valla öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi
1: kimseye zararımız olmadı şu güne kadar.
0: Gerçekten
1: yani.
0: Öyle. Kendi içinde yaşıyorsun.
1: Şimdi bir radyocu olarak çalışıyorum, PR'cı olarak çalışıyorum, şarkılar yapıyorum yok. Artık. Astrolojiyle ilgileniyorum. Mesela ben kimseye durduk yere sıkıntı yaratmam. Ha, varsa bir sıkıntı, sıkıntının tilla hani gerekiyorsa, dediğim gibi bence herkes de öyle olmalı.
0: Ya aklıma ne geldi? Ben askere
1: herkes.
0: Gittiğimde bile Kıbrıs'taydın ya,
1: ya
0: orada görüşmüştük
1: evet
0: orada.
1: Evet ya, yani askerliğini bile biliyorum, bakar mısın?
0: Hayatımın her evresinde gerçekten vardın ya.
1: Aynı radyoda
0: ciddi
1: da
0: ciddi
1: çalıştık.
0: Eski
1: yıl kaçtı? 2010 muydu? 9
0: yok,
1: muydu? Oralar olması
0: lazım. Daha da eski. 2008'ler falan.
1: 2008 o zaman.
0: 2007-2008'ler vesaire.
1: Aynen
0: geldik. Ay dönümü var mı? Mevcut içinde Haziran ayına doğru giriyoruz.
1: Ay dönümü derken ay tutulması mı demek istiyorsun?
0: Yok ya, ne bileyim işte.
1: Dolunay mı diyorsun?
0: Ben,
1: ne diyorsun?
0: Hani yok, ay dönümü oluyor, yok bir şey oluyor, ay tutuluyor, güneş tutuluyor, yok işte burçların açıları değişiyor.
1: Şimdi çok güzel bir konuya değindim. Bu arada şimdi bir iki astrolojik bilgi vereyim. Ay sonu çünkü yay dolunayı var. Zaten en son ikizler yeni ayı yaşadık. O yeni ayda da benim astroloji kanalım var bu arada. Minecimle Astroloji diye YouTube kanalım var. Dinleyicilerin de takip ederlerse, videolarımı beğenirlerse, paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Minecimle Astroloji daha bir aylık, 1,5 aylık yepyeni bir astroloji kanalı. Orada böyle bilgilerimi paylaşıyorum ki ikizler yeni ayı olmuştu 2-3 gün önce. O zaman da demiştim bayağı bir aksiyonlu günler bizi bekliyor. Güneş Uranüs'te kavuşuyor demiştim. Bu akşam 17'de Güneş Uranüs kavuşumu var. Dün itibariyle zaten böyle full haberleri aldığımız aksiyonlu bir gündü. Bugün de bu devam eder. Hafta sonu da bu devam eder. Bol konuşulacak konular olacak. İletişim patlaması olacak. Tabii her duyduğumuz doğru olmayacak. Astrolojik olarak aslında aksiyonlu günlerin içindeyiz. Her an her şey olabilir. Bir de ay sonu ayın 31'inde oluyor galiba. Evet, 31 Mayıs'ta yay dolunayı var. Orada da gizli şeyler ortaya çıkabilir.
0: Bütün burçlar için konuşuyorsun.
1: Genel konuşuyorum.
0: Genel. Evet, süper.
1: Hayatımızdaki bir konuda gizli bir şey ortaya çıkabilir. Önemli bir başlangıç ya da bitiş yaşayabiliriz. Özellikle burcu yükseleni ya da ay burcu, yay, ikizler, başak ya da balık olanlar için biraz daha sert bir dolunay olabilir. Gündemde de yabancılar, yurt dışı konuları, seyahatler, eğitimle ilgili konular, mahkemelerle ilgili konular olabilir. Dolayısıyla bu ay sonu yine aksiyonlu geçebilir. Haziran'a girerken hepimiz bir kırılma noktası yaşayabiliriz. De 1 Haziran tam da pazartesiye geliyor Çağlar. Böyle 1 Haziran pazartesi yeni kararlarla yeni hayata merhaba diyebiliriz. Bayramımızı da yapacağız, tatilimizi de yapacağız.
0: Çok heyecanlı.
1: Sonra 1 Haziran yepyeni bir ben olarak hepimiz yeni bir karar alacağız.
0: Vallahi
1: hayırlısı olsun.
0: Haziran ayını heyecanla ve merakla bekliyorum bir Oğlak burcu olarak, sana da onu söyleyeyim yani.
1: Evet, Oğlak burcu olarak.
0: Güzel şeyler
1: bekliyor
0: mu beni?
1: Yani şu anda Oğlak için çok sert bir durum yok. Ha şöyle, Oğlaklar Oğlak olarak yok. Dikkat etmen gereken bir açı var hazır sormuşken. Merkür Neptün karesi geliyor. Çok sert bir açıdır 4 Haziran'da.
0: Tamam.
1: Mesela orada Yengeç, Koç, Oğlak ve teraziler dikkatli olsun. Bu açı biraz sert. Orada aynen, bir tam böyle yay dolunayıyla birleşiyor. Orada bir geçiş var. Merkür Neptün karesi büyük hayal kırıklığı demek. Bazı anlaşmaların, imzaların bozulma riski olabilir
0: şaka
1: demek.
0: Yapayım.
1: Dolayısıyla dikkat.
0: Aman
1: dikkat.
0: Dur değil mi?
1: Hayır canım, yani herkesi farklı bir yerden etkileyebilir ama Merkür iletişim ve imza demek.
0: Tabii tabii.
1: İşte Neptün hayal kırıklığı demek. O ikisinin o sert çarpışması. Hı-hı. Siz bence 31 yani hatta 30'undan başlayın. 30 Mart'a, 31 Mart'a dikkat. Sonra 1, 2, 3, 4 Haziran'a dikkat. Sonra bunu atlattık ya 4 Haziran'ı. Çok güzel bir tarih veriyorum. Güzel bir haberle bitireyim bu konuyu. Mesela 9 Haziran bu senenin en iyi tarihlerinden biri.
0: Ya tamam, 9 Haziran'ı herkes not alsın.
1: Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. Aşk, keyif, tatil enerjisi var.
0: Hadi bakalım göreceğiz.
1: Güzel bir haber, güzel bir başlangıç. Yani o sert açıları, işte o yay dolunayıyla o Merkür Neptün karesini sağ
0: uzun
1: salim
0: süren,
1: atlatırsak.
0: Yani yaklaşık 8-9 aydır süren bu keskin açılar.
1: Evet evet, bitiyor inşallah. Yani tabii ki ara ara yine olacak. Merkür Satürn karesi de geliyor bu arada.
0: Aynen.
1: Yani zor açılar bitmiyor da orada Venüs ve Jüpiter kavuşarak bize bir teselli, güzel bir
0: olumlama
1: şey getirebilir. Bir olumlama süper getirebilir. Yoksa hemen arkasından yine sert açı var, yok değil. Bir şekilde bunlar da geçer diyoruz yani. Neyse başımızda sıkıntımız, derdimiz, hepsi geçsin gitsin inşallah.
0: Adam olaydın da beni alaydın demeden önce dedin ki ben kimselere yar olmam dedin.
1: Ya.
0: Ama sonrasında da vazgeçtin, dedin ki adam olaydın da beni alaydın. Ama niye o zaman ben kimselere yar olmam oldu?
1: Ben kimselere yar olmam da acayip sevdiğim bir Barla Serin şarkısı. Orada da tabii ki aşk dolu bir kadın var yani. O kadar seviyor ki oturmuş adamın yolunu bekliyor. Ama
0: evet,
1: adam belli ki yalan olmuş adam yani.
0: Tabii.
1: Zaten şarkının sonunda da artık sevenle gideceğim diyor. Yeter artık diyor. Dolayısıyla o
0: ne
1: şarkının sonu
0: ya,
1: öyle bitiyor
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Oturup da beklemiyoruz yani. Kimse beklemesin olmayacak ya da.
0: Bu da güzel cover çalışmalarından
1: güzel
0: biri
1: şarkı
0: senin.
1: Bak güzel bir hayat tavsiyesi vereyim. Evet, var olan güzel bir şey varsa bunu korumak için her şeyi yapalım. İşte aşkımızı, eşimizi, sevgilimizi, neyse onu. Ama sıkıntı varsa bir şekilde de oturup da bitmiş bir ilişkiyi de aylarca, yıllarca beklemeye gerek yok. Adam olaydın da beni alaydın demekte fayda görüyorum. Yani olsaydı olurdu, olmadı. Bye bye next diyoruz. Zaten
0: evet,
1: telefon rehberinde de diyorum ya.
0: Evet.
1: Ex'ten next ne olur olma yavrum, bari git yeni birine.
0: Tabii.
1: Diyorum. O da yine çok önemli bir mesajdır.
0: Hadi o zaman şarkıyı dinleyelim.
1: Ben kimselere yar olmam. Hadi bakalım.
0: Mine Ayman farkıyla Stüdyo D'de. Ve Mine Ayman'la söyleşimize dakikalar sonra kaldığımız yerden son düzlükteyiz artık. Devam edeceğiz. Bir

0: olduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.480 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
5: there. Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Hemen hazırla afiyetle ye.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Garaj Oto Ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve nane cool olur olur. Baya cool olur. Ferahlık işte budur.
6: Cool. Yeni Sprite Cool Mint. Baya cool olur.
7: Yeni Sprite Cool Mint.
6: Dene gör.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
9: Radyo T.
10: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam ediyor. Via Karavan. Via Karavan.

0: Mine Ayman'la Stüdyo D'de artık son düzlükteyiz. Programımızın da artık sonuna doğru yaklaştık. Mine, öncelikle adam olaydınla alakalı bu cover projenle biraz klibine doğru yönelelim. Bir de klibini konuşalım. Derken de son artık cümlelerimizi toparlayarak programı bitirebiliriz.
1: Şimdi bugün 17 itibariyle tüm dijital platformlarda klibim yerini alacak. Biliyorsun bir türlü gelmeyen bir yaz yaşıyoruz. yani maşallah bugün gelirken de şakır şakır yağıyordu.
0: Evet, bugün kafamı sabah kalktım şöyle bir dışarı doğru çevirdim, dedim eyvah yine yağmur.
1: Zaten herhalde bayrama kadar böyle, inşallah bayramda düzelsin. Hani o bir türlü gelmeyen yazı ben klibimle getiriyorum.
0: Evet.
1: Yani bugün 17'de sana da önden izlettim. Yayına girecek olan Adam Olaydın'ın klibi tamamen günlük güneşlik sevgili dinleyiciler. Hani güneşi özleyenlere, deniz manzarası, doğa manzarası izlemek isteyenlere,
0: özellikle
1: izlemek isteyenlere, duyurum.
0: Şu salı gününe kadar yurt geneli sağanak gök gürültülü yağışlıyken
1: modunuz yükselsin, bir deniz havası, evet, bir güneş havası alayım diyorsanız, şansımıza biz geçen cumartesi çektik klibi. Bir günlük güneşi yakaladık Çağlar. Yönetmenim Halil Güzel'le ve ekiple Kısırkaya'ya gittik, İstanbul Kısırkaya'ya, ve orada hem ormanın içinde görüntülerimiz var, böyle bayağı sazlıkların içindeyim, göl kenarındayım Kısırkaya'da, hem sahildeyim, kayalardayım falan, çok doğal, çok sakin, böyle tek başıma benim olduğum, benim en doğal hallerimin olduğu, şarkının ön plana çıktığı, hani böyle daha büyük bir prodüksiyonla çok daha dolu bir klip, belki böyle daha şaşalı renkli bir klip de çekebilirdik ama şarkı o kadar güçlü ve o kadar yüksek ki, konusu da belli, hani oturup öyle bir senaryo da olsun istemedik, çok doğal bir klip çektik. Sadece benim pozitif yaz görüntülerim var, eğlenceli görüntülerim var. Ben sabırsızlanıyorum klibimin yayına girmesi için, çünkü gerçekten pozitif. Yani gülen yüzüm, eğlenen halim, çayırlarda, çimenlerde dans eden, zıplayan, yürüyen, hani böyle tamamen doğal bir klip çektik. İnşallah o doğallığımız karşı tarafa da geçer. Şarkı da inşallah herkesin kalbine dokunur yeniden. Benle de severler inşallah Adam Olaydın'ı. Teşekkür ediyorum sana, tüm Radyo D ailesine.
0: Ya bir tanesin.
1: Bir kez daha ağırladığınız için, desteklediğiniz için. İyi ki varsınız. Çok seviyorum Radyo D'yi. Ailem gibi görüyorum ki çalışan arkadaşlarım da hepsi dostum, sevdiğim insanlar, sen ve tüm ekip. Yani Fatih, sevgili Fatih'e de buradan selamlar. Yani o kadar güzel ki burada da her şey. Böyle sizinle her buluştuğumda ben gayet doğal evimde gibiyim yani. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya biz teşekkür ediyoruz aynı zamanda programımıza da Stüdyo D'ye renk verdiğin için. Yeni projelerinle de bir bakmışsın artık cover albüm diye, böyle bu bütün projeleri birleştirdin, bir albümle karşımıza
1: olur,
0: çıkmış
1: olur. Biliyor musun? Harika olur aslında, bir albüm bunu toplayıp bir şey yapsak, ama bilmiyorum öyle bir şey olur mu? Şu an için öyle bir şey yok ama single'lara devam. En azından Eylül'de Tio'yu da verdik. Müthiş bir şarkı gelecek. Hiç ummadığınız, benden beklemeyeceğiniz bir şarkı. Onur Mete ile de feat yapacağız. O şarkıyı
0: Onur
1: da
0: Mete,
1: bekleyeceğiz.
0: Vay, o sesi de duymayalı çok uzun bir zaman oldu.
1: İşte yani o projeyi de bence beklesinler. Çok iyi bir şey geliyor diyebilirim şimdiden.
0: Onur Mete neler yapıyor?
1: Onur Mete sürekli sahnede. Bayramda yine Bodrum'da sahnede. Yine İstanbul'da birçok sahnesi oluyor. Çok seviyorum Onur Mete'yi de.
0: Sen o yüzden Bodrum
1: de
0: yapacaksın.
1: Yo, ben Bodrum'da Ferhat Göçer'i izleyeceğim. Ve Ömür Gedi izleyeceğim. İki gün Bodrum'a kaçıyorum bayramda. Canlarımı izlemeye gidiyorum. Ferhat Göçer'i ayrı seviyorum. Ömür Gedi'yi ayrı seviyorum. Bir
0: onlara
1: akşam
0: da bizden, Radyo D ailesinden selam iletirsen.
1: Bir akşam da Ömür Gedik'le eğleneceğim. Tabii ki selamlarını iletirim. Harika bir bayram olsun hepimiz için inşallah. Ben de biraz İstanbul'dan uzaklaşmış olacağım.
0: İyi iyi, güzel. Ben İstanbul'da burada bekliyor olacağım.
1: Nöbetteyim.
0: İstanbul bana emanet. Rahat olabilirsiniz sevgili dinleyiciler.
1: Vallahi genelde ben de İstanbul'da oluyordum bayramlarda, ama bu bayram böyle bir iki günlük bir şey olacak.
0: O zaman programı sonlandırıyorum sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkesin de bu yaklaşan bayramını kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevdiklerinizle bir arada keyifli bir bayram olsun. Şarkım size emanet. İnşallah sever, bol bol çalar, bol bol dinlersiniz. Adam Olaydın bence herkesin işine yarayacak bir şarkı.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. 90'ların bu unutulmayan şarkılarından biri Adam Olaydın'la, enerjinle geri döndün. Özellikle radyoculuk dünyasında da yakından tanıdığımız çok değerli bir isim bugün stüdyomuzdaydı sevgili dostum. Yani 20 yılı aşkın bir dostluğum var. Sevgili Mine Ayman konuğumuz oldu hanımlar beyler. Yeni bir stüdyoda da yine sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak dileğiyle diyelim. Yeni saatle beraber kulağınız burada olsun. Sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Son 10 saniye güzel bir bağla bu şarkıyı hadi.
1: O zaman şimdi Radyo D'de Mine Ayman zamanı yepyeni şarkısıyla huzurlarınıza geliyorum bir kez daha. Adam olaydın sizler için. Artık

0: Reklam.
1: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

Radyo'daydınız. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Geçmemesi için hiçbir sebep yok. Sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da. Özellikle Nisan'ın son gününde karşımıza çıktı Serkan Nişancı'nın yeni şarkısı Eller Üzer. Ve onu geride bıraktık, Serdar Ortaç, Elimle isimli şarkısı. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104'te. Elimle.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D'de birazdan Ayla Çelik Kırmızı. Gidebilir.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
1: Buradayım, bırak kardeşimi.
2: Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
0: Zeynep'ten gözü kara hamle.
3: Zeynep!
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Emre Fel, bir güldün.

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Adım adım hafta sonu tatiline doğru ilerliyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Bu arada Kanal D'nin yeni içerikleri de karşımıza çıkıyor. Mesela onlardan biri Kanal D'nin yepyeni dizisi. Daha 17 yani Aras'ın sırlar ve büyük yüzleşmelerle dolu gizemli yolculuğuna ortak olmaya hazırsanız Daha 17 dizisinin ilk bölümü 31 Mayıs Pazar günü saat 20'de Kanal D ekranlarında kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Kültür sanat dünyasında hafta sonuna girilirken konserler, festivaller ve yeni gösterimler sanatseverleri bekliyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında yapay zeka destekli görsel çalışmalar, interaktif deneyim alanları ve yeni medya sergileri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival Haziran ayına kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. İstanbul Film Günleri kapsamında ödüllü Avrupa ve Orta Doğu sinemasından filmler özel gösterimlerle sinema severlerle buluşuyor. İran sineması seçkileri ise dikkat çeken başlıklar arasında izleyicilerini bekliyor. Tiyatro sahnelerinde sezon kapanmadan önce birçok kapalı gişe oyun yeniden seyirci karşısında. Zengin Mutfağı, Küheylan ve Alevli Günler hafta sonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre- 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: reklam.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala çocuk olabilirim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
7: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz.
8: Yılbaşında kafaya takılan...
9: Huni.
8: Değil.
10: Kromozom.
7: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
9: Yok, ne alaka?
7: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız tamam. Harfi ya? Olmadınız
10: bana. Tamam kaybı.
9: Hiç yardımcı olmadınız.
8: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
3: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.

bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.685 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.07'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.658, çeyrek altın 11.291 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te. Radyo D Top 20. 104'te Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

YATAŞ'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi YATAŞ yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, YATAŞ uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Maslar'da. Hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe
3: seveceksin. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe.
16: Hemen bakıyorum hayatım.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Yeni Bosna ve Cevizli Bağ çevresinde araçlar yer yer düşük hızla ilerliyor. Basın Ekspres yolu ve Mahmut Bey bağlantılarında yoğunluk aralıklarla devam ederken, TEM'de Gazi Osman Paşa ve Esenler çevresinde trafik etkili. Anadolu yakasında Sancaktepe Çamlıca, Bostancı Kozyatağı, Göztepe ve Uzunçayır çevresinde seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde oldukça yoğun ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan. Limet, Mer.

0: bedava.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Radyo D. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halk Bank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.790 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.652, çeyrek altın 11.281 liradan alıcı buluyor.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
2: Bank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu. Hani.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali sistemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak, denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan ve fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenlemeyle site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Kurumsal Diyalog'da.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Çeşit çeşit getirir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getirir.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Bankam Tombank kartıma bin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Burası Radyo D, Radyo Makinası başladı sevgili dinleyenler. Ya bugün böyle bir hızlı olmak istiyorum, niye bilmiyorum. Böyle çat çat çat çat çat. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün Cuma, Cuma partisi gibi olsun ha. Kimler bugün hızlı olup eğlenmek istiyorum burada? Öyle remixler olsun, BPM'leri yüksek olsun şarkıların. Ha öyle olmasın mı? Çok ihtiyacımız var eğlenmeye. Eğlenmeye.
1: Hayat boşsa, radyo hoşsa.
0: Yıllardır ne güzel söylemişiz. Hayat boş ya. Vallahi. Radyo hoş.
1: Özledik mi?
0: Kim onlar, özleyenleri bir göreyim. Hemen şey dedim ama bu gelmez bugün yayına. Vallahi bu gelmez bugün ya. Geldi geldi, tipini sevdiğim geldi. Geldi. Efendim, haftanın sonu iş günü. Ama niyeyse bana böyle bir pazartesi gibi falan geliyor ha. Vallahi. Haftayı açıyormuşuz gibi bugün böyle. Efendim herkese hoş geldi. Beraber dadalayacağız. Beraber makinanın sizinle birlikte gazına basacağız sevgili dinleyenler. Bir bayram moduna girdi galiba insanlar, öyle mi? Yani sizler de bir bayram havasına girdiniz mi? Çok bir havaya girecek bir hava yok ama yani. Yok vallahi yok yahu, bir havaya girecek hava yok yani. Bakarsak siyasi iklim kötü. Hani gerçekten şu an bakıyorum şöyle bir İstanbul'da yağmurlu hava. Ben geldiğim zaman çiseliyordu, başlamış. Havaya sokacak bir şey yok yani. Vallahi. Siz de bayram havası moduna girdiniz mi efendim? Hemen şöyle sizlere 0549-204-0104'e radyomuzun WhatsApp'ını alayım. Orada bir halinize bir bakayım. Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir sesinizi bir duyayım bakayım şöyle bir.
2: Ne çamaşır makinesi, ha? Ne kurutma makinesi. Ha. Biz deliler için varsa yoksa İrfan Aslanhan'la radyo makinesi. Hoş geldin İrfan.
0: Ya canımsın ya.

0: İşte sana çılgın dershane. Ne çamaşır makinesi, ne bulaşık makinesi. Varsa yoksa İrfan Aslanhan'la radyo makinesi. Hadi bakalım. Canlarım benim uyusunlar. Her yerde çılgın dershane.
1: Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Biz de hızlıca bir ne temizliği yaptık, bayram temizliği yaptık.
0: Helal olsun kız.
1: Şimdi bir tane influencer gelecek, iş yerimizi tanıtacak.
0: Vay. Artık iş yerlerini tanıtmaya influencer geliyor. Efendim. Görüyor musunuz çağ nasıl değişmiş? Çok beğendin ya, gece gündüz. Eskiden deselerdi mesleğiniz ne? Influencer'ım de. Ne o ne lan o? Der. O ne lan? Ama yok şimdi efendim tanıtımlar. Influencer her şeyimiz olmuş efendim. Her şeyimizi influencer'dan görüyoruz. Bunu yaptıysa ben de onu yapayım diyoruz. Ondan sonra... Ay şu influencer şunu tanıtmış. Almam lazım bunu berba. Ay krem mi? Hemen sürelim o kremleri. Sürelim. Evet mekanı temizledik diyor. Influencer bekliyor. Tanıtımını yapacak diyor. Bak bak bak.
2: Baskız İrfan Bey. Kim kısasını?
0: Selamlar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. 0549-204-0104'e merhaba.
1: Hoş geldin İrfan'ım. Hoş geldin. Sefa getirdin.
0: Canım benim.
1: Ya yemek yandı biliyor musun?
0: Yemek mi yandı? Ya Allah'ını seveyim. Millet yanmış bu diyor ki yemek yandı diyor. Senin yemeğin yansa çok mu yani? Çok mu?
1: Hoş geldin İrfan'cığım. Hoş
0: canım,
1: geldin.
0: Sağ ol canım. Teşekkür ederim.
1: Şey diyecektim. Şimdi sen de mi 9 gün tatile giriyorsun? Yani 9 gün boyunca yok. Yoksun o zaman öyle var. Mi?
0: Hayır öyle bir şey yok.
1: Biz 9 gün boyunca ne yapacağız sensiz ya?
0: Ya öyle bir şey yok ya. Hayır ben buradayım pazartesi, buradayım salı, buradayım. Bayramda daha karar veremedik. O Fatih Bey'le toplantı yapacağız yayından sonra. Efendim bakacağız. Yani Fatih Bey'in radyo yönetiminin kararına bağlı. Mutlak mutlan mı çıkacak karardan? O. mutlak yayın mı çıkacak bakacağız. Yoksa şey de olabilir yani mutfakta butlanabiliriz. O da olabilir. Ama önümüzdeki hafta yayınımız var. Yani var, yayın var. Niye yok? Niye olmasın? Zaten şimdi ben seyyar stüdyomu böyle küçücük bir hale getiriyorum. Sizinle böyle dağda, bahçede, bayırda bile yayın yapabileceğim. Yani o yüzden... Ne yapalım ya? Şimdi editörümüz bir konu göndermiş ama size bir söyleyeyim beğenir misiniz?

0: Kime soruyorum ayrılırken?
1: Kime soruyorsun?
0: Aramıza girip ağlaşıyorlar. Tanıyamıyorum dostlarımı. Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar.
1: Vallahi ben diyorum ki bayram ederim, yapalım konuyu, nasıl? Şu şu şu olursa bayram ederim, bu olmazsa bayram etmem İrfan ya. Hani ben bayrama bu olmazsa gitmiyorum diyenler.
0: Seviyorsun her önüne geleni.
1: Bak bu olabilir. Aslında şeydi, editörümüz nokta noktayla sohbet ederim, nokta nokta noktayla sohbeti kestim. Hani... Konu buydu da bu çok eğlenceli olmaz diye çok istemiyorum. Herkes yazacak ama cahille sohbeti kestim yani. Ya kesilmiyor. Yani sen kessen o kesmiyor sohbeti yani, o olmuyor. Yani kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyor, o olmuyor o. O yüzden bu konuyu yapmıyorum yani.

0: yar, yar, yar.
1: Zavallı değil haysiyet olanı, içinde yüce şahsiyet.
0: Valla bayram ederim güzel ya. Nokta nokta nokta olursa bayram ederim. Hani valla.
1: Coşasım geliyor, yar, yar.
2: Herkese merhaba. Merhaba. Amerika'da bayram havası var. Bu
0: var mı?
2: Gerçek ama kıskanmayın sakın. Memorial Day Weekend dediğimiz bir hafta sonu. Cuma bugün akşam başlıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi ama yağmurlu. Onun için kıskanmanıza hiç gerek yok.
0: Çok kıskandık tabii. Amerika'dan Gülnar Çelik hanımefendi. Şu an ortadan ikiye çatladık yemin ediyorum. Vallahi. Önüne geleni seviyorsun ya vallahi. Serdar kendini yazmış, Serdar Ortaç. Seviyorsun her önüne geleni diyor efendim. Vallahi.
3: İrfan, hoş geldin.
0: Hoş
3: Hayırlı
0: bulduk.
3: Cumalar. Bugün İzmir'i sel götürüyor.
0: Evet ya.
3: Yani öyle bir yağmur yok, öyle bir trafik yok. Her yerde kaza.
0: Allah koruyor
3: ya
0: Rabbim.
3: İşte böyle İzmir'deki durumlar. Sana iyi yayınlar canım.
0: Canım benim. Ya neredeydi az önce gördüm haberlerde. Bir yerde büyük bir sel var. Evin camından şelale olmuş, akıyor. Allah'ım koru ya Rabbim. Dün dedim ya vallahi her yerde şarıl şarıl su akıyor. Yosun tuttuk yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Benim ayaklarımın böyle paçalarımın olduğu yer yosun tutmuş bu.

0: Ne güzel sözler değil mi? İçinde şahsiyet olanı diyor efendim. Yok. Bulamıyoruz. Bugünlerde önemli. İçinde şahsiyet olmaz.
1: Ya insan şöyle bir şey var. Şimdi 9 gün Kurban Bayramı diyorlar.
0: Evet.
1: Ama bu bayram tatilleri hep şey oluyor. Yani kamuya oluyor. Özel sektöre de versinler. Evet. Biz de bayram edelim. Ben yarın işe geleceğim. Arife günü 1'e kadar çalışacağım. Pazartesi dükkandayım. Bize de versinler o bayram izinlerini. Biz de bayram edelim anacığım.
0: Ya görüyor musunuz? Canda görür aşkı yok edeni. Evet, konuyu belirledik. Nokta nokta nokta olursa bayram ederim. 0549-204-0104'e bununla alakalı sesli mesajlar yollayacaksınız. Bununla eğleneceğiz. Tamam mı?
2: İçinde yüce şahsiyet olanı. Görünce gözüm
3: İrfan, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
3: Trafiği atlatıp şu Mısır uçağını kaçırmazsam bayram edeceğim. Hadi
0: bakalım. Mısır uçağını mı kaçırmazsam dedi. Mısır uçağını kaçırırsan sana koçanı çıkar. Koçanı kalır artık yani. Hani ya kaçanı ya koçan. Efendim konumuzu da söyledim. Var mı güzel haber sizin için bakıcıyım efendim. Ama pek yok güzel haber. Birkaç tane bakacağım ne varsa artık. Olduğu kadar reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra nokta nokta olursa. Artık bir üç nokta yapmadığım için olmadı. Nokta nokta nokta olursa bayram ederim. Dediklerinizi bana 0549-204-0104'e yollamaya başlıyorsunuz. Biz bugün de bana dediler.
4: İrfan Aslan'la radyo makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslan'la radyo makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira. Tekno.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinlediyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümde.

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Sormuyordun hiç kalbimi, hatırımı. Ben seni eledim, eleğimi astım.
3: Bundan sonra merhaba merhaba.
2: Orası tartışılır giden suçlu mu?
3: Haklı mı?
2: Olamaz, feleğe sözüm ona yok kastım.
3: Hadi beraber söyle.

0: Merhaba. Merhaba, merhaba, merhabalar. Radyo D'de radyo makinesi başladı sevgili dinleyenler. Ben İrfan Aslanhan. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Makinama hoş geldiniz efendim. Makinama hoş geldiniz. Burası benim makinam ya. Bu benim makinam. Dur bir makinamı seveyim ben ya. Dur. Efendim konuyu bugün nokta nokta nokta olsa bayram ederim yaptık. Ne olsa bayram edersiniz? Mesela Kurban Bayramı tatilinde radar olmasa bayram etmez misiniz? Ha? Evet, güzel bir haber. Bence Kurban Bayramı tatili süresince tuzak radar uygulaması kaldırılmış, yapılmayacakmış efendim. Zaten bu tuzak radar nedir? İsmi bile kötü, tuzak radar. Evet, bugünün tek iyi haberi diyebilirim. Vallahi. Efendim Kurban Bayramı tatili sürecince tuzak radar uygulaması yapılmayacak, kaldırılacak, vatandaşlarımıza duyurulur. Yolunuz açık, radarınız bomboş olsun efendim, yapıştırın. Ya dün vardı ya, nerede o abi? Bütün radarlara giren abi, nerede o? Bir gurbetçi bir abimiz vardı, bütün radarlara giriyordu ya hani, onu bir çağırır mısınız? Bir gelsin, o gelsin. Onu Kurban Bayramı'nda gelmesi lazımdı bu. Ha, burada dur. Gördüm seni. Ver bakayım.
1: Kapkule'deyim.
0: Evet.
1: Ve 10 gündür Türkiye'deyim.
0: Evet.
1: Giriş çıkış yaptım.
0: Evet.
1: HGS almadım.
0: Evet.
1: Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Evet. Allah ne verdiyse.
0: He.
1: 227 bin TL ceza ödedim.
0: Oh.
1: 227 bin TL.
0: Oh.
1: 4000 euroya geliyor.
0: Helal. Oh.
1: Yüzlük yerde 180. Yüzlük yerde 210. Yüzlük yerde 230. Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım. Param olmasaydı burada kalmıştım. Söylüyorum. Her yerde radar var. Yavaş gidin.
0: Tamam.
1: Yavaş.
0: Evet sevgili dinleyenler, bu bayramda tuzak radar uygulaması yok. Ama bu yok diye de öyle radar yok, oradan basayım şuradan kaçayım falan filan. Yavaş gidin diyor adam, bağırıyor, yavaş gidin, yavaş gidin. Yani şimdi tuzak radar uygulaması yok. Acaba bu hani tuzak sorular vardı ya hani, özellikle. Hani uygulamayı kaldırdık deyip de acaba... Ulan bakalım kimler girecek hani bilemiyorum. Hani tuzak radar kaldırıldı açıklaması bir tuzak olabilir mi bilemiyorum. Ya kurban olayım, her bayram bunu söyleye söyle dilimizde tüy bitti. Herkes şimdi gidecek ailelerinin yanına, akrabalarının yanına. Köyüne giden, memleketine gidenler var. Ne olur bu bayram üzülmeyin. Aileniz üzülmesin, siz de üzülmeyin. Yok radar yok diye falan da basmayın ne olur. Buyursun.
2: İş yerinde açtım gene seni. Açınca yaz demiştim.
0: Hı.
2: Selam vermek için.
0: Aa dur.
2: Müşterilerime.
0: Hemen verelim efendim. Dinliyorlar mı şu
2: İyi
0: an?
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: İyi bayramlar.
0: Şu an her şey bambaşka olacak. Özlem Hanım'ın müşterileri bizi dinliyor. Özlem Hanım'ın müşterileri. Memnun musunuz Özlem Hanım'dan? Oh. Selam olsun bu arada. Mike selam olsun.

0: kalbinin dağılan her köşesini toplayanlara gelsin efendim. Biliyorsunuz Radyo D'de sıradaki şarkı kime gelsin kampanyası devam ediyor. Bu şarkıda kalbinin dağılan her köşesini toplayanlara gelsin efendim. Az önce bir arkadaşımla ya dilime dolandırdı bir şarkı var ya, hani yaylalar şarkısı, komşu kızını zapt eyle yaylalar yaylalar. Ya durup dururken onu söylüyor arabada, komşu kızını zapt eyle yaylalar yaylalar. Şimdi onu arıyorum da yok bizde, o şarkıyı çalmak istiyorum. Bakalım kimler mesaj gönderiyor.
1: Abi söylemiştim ya, dinleseydin. Bundan sonra seninle merhaba merhaba İrfan abi. Abi senin makinayı sevebiliriz değil mi abi biz de? Ben çok isterim senin makinayı
2: sevebiliriz. İrfan'cığım iyi akşamlar, iyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Bu ülkede hala bayram edebileceğimiz nedenlerimiz var mı bizim ya? Hı? Gün geçmiyor ki her gün ülkemizde yeni bir şey olsun.
0: Atraksiyon
2: vallahi,
0: bol
2: vallahi. Ne olursa olsun hiçbir şey hiçbirimizi mutlu etmez. O yüzden yine de kötü bir şey demek istemiyorum ama hiçbir şey bizi mutlu etmez. Hiçbir şey de bizi bayram ettirmez.
0: Ya canım benim, siz yine de... Bak söyle, o kadar beni de düşünerek bir mesaj atmış ki, yine de bir şey söylemek istemiyorum, İrfan'ın başını belaya sokmayayım. Bizim canımız dinleyicilerimiz. Diyor ki bugün kupayı Konya Spor alırsa bayram ederim. Hadi inşallah o zaman. İrfan, Adil Usta'ya söyler misin şu nokta nokta nokta işi bitirsin. Bayram tatili yapalım artık. Bizi biraz salsın diyor. Sal artık bunları ya. Vallahi sal artık, yeter daha. Yaşamaya. İrfan iyi bayramlar. 9 gün tatil, iyi bayramlar. Ofisten kimseyi görmeyeceğim 9 gün. Bayram ederim diyor. 9 gün tatili iyi bayramlar edecek dinleyicimiz. Bakayım şöyle bir Özlem'de diyor ki çok haklısın İrfan'cığım, maalesef havamız hiç iyi değil. Bazen zaten bayramda da çalışacağım. Bize her gün bayram nasıl olsa, aman değil her gün bayram burada ya. Vallahi radyo değil değil misin yani? Ercan hocam sana da iyi bayramlar, öpüyorum ellerinden. Efendim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum sevgili.
3: Dadam merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Danaya girdin mi dadam, danaya?
0: Yok.
3: Kendine iyi bak. Tekrardan iyi yayınlar.
0: Danaya girmedi. Dana bizde ahıra girdi. Hocam ya.
4: Abi eser miktarda aklım kaldı zaten. Onu da kaybetmek üzereyim. Onu da bir kaybedeyim. Her gün bağırım olacak bana. Be. Kafayı oynatmayacağım. Göbeği oynatacağım ondan sonra.
0: Göbeği oynatacağım.

Vallahi bu bayram öncesi bir tane daha iyi haber buldum size. Ayıklıyorum resmen. Yemin ediyorum. Bir madenci gibi haberleri ayıklıyorum burada. Yok çünkü sürekli hangi haber sitesini açsam sıkıcı sıkıcı bu siyaset haberleri var. Ama bir tane haber var ki oturduğunuz evlerle alakalı sevgili dinleyenler. Yönetimle alakalı, site yönetimiyle alakalı ne olmuş olabilir? Yok ona mutlak mutlan yok ona. Efendim aidatlarla alakalı bugün gündemde çok kıymetli bir haber var. Şimdi reklama doğru gidiyorum. Ama yani diğer şeyler bir tane hanımefendinin dün esprisi çok güzeldi. Kilolarım diyor Kılıçdaroğlu gibi gitmek bilmiyor. Ama bu site yönetimleriyle alakalı, aidat belirlemeyle alakalı güzel bir haber. Hoşunuza gidecek. Siz bana bir mesaj sallayın 0549-204-0104'e. Ben reklamlardan sonra geliyorum. Salla mesajını geliyorum hadi. Bakalım ne olmuş, aidatları kim belirliyormuş? Sallıyor musun? Hadi salla. Salla salla.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Zincirli Kuyu, Mecidiyeköy Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmutbey Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Pendik Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
10: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
17: Ödemek EasyCo demek.
18: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Reklam.
19: Radyo D. Kamu spotu. Mesafeler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr. Radyo D.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
20: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali sistemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak, denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan ve fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenlemeyle site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Allah! Allah! Ya!
3: Korkma. Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
2: Buradayım, bırak kardeşimi.
4: Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
3: Zeynep'ten gözü kara hamle.
5: Ah! Zeynep!
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Metaller, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: hemen hazırlığı afiyetle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için

0: Çin Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: İrfan Aslan'la.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Ve artık ikinci saatimize geldik. 0549-204-0104. Bir dinleyicimiz diyor ki valla bayramda uyursam bayram ederim demiyor. Ama mutsuzuz yani. Şöyle yani, mutluysan hep denir ya, mutluysan 4 saat uyusan da yeter. Ama mutsuzsan 24 saat uyusan yetmiyor vallahi. Vallahi yetmiyor. Her şeyin başı mutluluk. Abi ben mesela hiç uyumasam hayatta ayakta kalıyorum yani. Küçükken bize diyorlardı büyüyünce ne olacaksın diye. Vallahi mutlu olacağım diyordum ya. Bilmiyorum. Yarıyor bana, 4 saat uyum yetiyor. Ama mutsuzsan, 24 saatte uyusan, olmuyor efendim. Olmuyor maalesef. Herkeste bir mutsuzluk var, o yüzden. Bayram boyu uyusan da, Şeytana sattım, seni sevmekle büyük hata yaptım. Elveda tatlım. 0549-204-0104. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Dada başım ağrıyor şu an, biri gelse de... Yemeğimi pişirse bayram edeceğim ama yok ki diyor. Zeynep'cim geçmiş olsun, baş ağrısı da. Bu ara zaten bizim var baş ağrılarımız, biter mi yani bu memlekette? Toplu baş ağrısı var yani. Şimdi bu konuyu değiştireceğim. Editörümüzle az önce konuştuk. Dedim ki ya, yapmadığımız bir şey yapalım. O zaman dedi abi şey yapalım dedi. Hiç denemedim. Dedim olur mu ya öyle şey, hiç deneme. Sevgili dinleyenler, açalım mı hiç denemedim konusunu? Ya bilmiyorum. Acayip şeyler göndermeyin de. İzmir'de İrfan diyor, bir İzmir'de telefon ve internet çekerse yemin ediyorum işte o gün İzmirliler bayram edecek. 3 gün Mardin Midyat'ta gezdim. Bir tane internet ve telefon problemi yaşamadım. Maşallah bütün operatörler bütün yatırımlarını doğuya yapmışlar sanki. Keşke azıcık Türkiye'nin geri kalan yerlerine de görselermiş. Bu kadar rezillik olamaz. Bu 5G'ye girememiş. 5G bize nokta nokta neyse demiş efendim. Evet. İzmir'de telefon ve internet çekerse yemin ediyorum bayram ederim diyor dinleyicimiz. Vallahi öyle. Böyle durumlar var sevgili dinleyenler. Konuyu değiştiriyorum, evet. Nerede Gülcan Hanım? Ne güzel yandım, bak işte sadece. Çünkü Gülcan de Gülnar. Olmuyor yanmak. Buralara lev alev fitili dene, bu ev yetti bir ismi. Dur Gülnar'a yazayım, ne bir tepki verecek bakayım. Ya gel beni. Direkt şey yazdım, hiç denemedim.

Valla nereden çıktı bu konu? Az önce editörümüze söyledim. Dedim yapmadığımız bir konu yapalım bari dedim. Yeni bir konu olsun. Ama o zaman hiç denemedim olsun konu dedi.

0: iki gülüşe tavlandım. Ben ama giderken ağlandım. Dudak değil onlar.
1: Az önce dedim ya, mutluysan 4 saat uyusan yetiyor diye. İrfan diyor o kadar doğru ki, mutluyken ben erkenden bile uyanıyorum diyor. Tabii öyle oluyor. Vallahi öyle olmuş. Şimdi bakayım şöyle bir. Gülcan diyor, selam İrfan'cığım, beni andın. Buradayım demiş. Yok, ben Gülnar demek istemiştim Gülcan. Onu, senin kulaklarını çınlattık. Bu saatte senden başkasını dinlemeyi hiç denemedim diyor bak. Güzel. Bakayım, değişik bir konu olmuş diyor. Denemek istediğim bir şey var da maalesef buradan bir itiraf olsun. Niye? Ama devamını okumayayım istersen bunu yani. Hani üstü kapalı bir itiraf ama nasıl okuyacağım bunu? Diyor ki neyse, okuyamam ben bunu. Evire çevire şey yaptım, başaramadım. Bunu bir daha şey yapman lazım. Derle topla. İrfan bunu gördün mü diyor. Yanığa iyi geliyor. Ama hiç denemedim. Sürekli rafta duruyor demiş. Bu mu yanığa iyi geliyormuş? Bunu bir denesene. Mesela dudaklarına sür bunu, ruj diye. Ya, üf. Vallahi bir dudağında bir dene bunu. Bak gör ne güzel gelecek ona. Kıpkırmızı. Hani kan kırmızı renk severlere çok iyi geliyor o yani. Valla. Bakayım şöyle. Balkonda yaprak var. Salamura yapmayı hiç denemedim. Yıllardır duruyor demiş. Bakalım ne göndermiş efendim.
2: Ben şimdi sizin için bir derleme yapmaya çalıştım ve ChatGPT'ye sordum. Dedim ki böyle bir program var. Ne dedi biliyor musunuz? İrfan Aslanhan zaten ilginç haber ve samimi sohbetler yapan, dinleyici etkileşimi tarafından güçlü olan bir program yapıyor zaten, öyle demiş. Ama ben dedim ki daha bıcır bıcır olması için ne yapabiliriz dedim. O da dedi ki biraz daha hızlı akan, şaşırtan ve dinleyiciyi oyuna dahil eden formatları koyması gerekir diye bir cevap geldi. Ama zaten sizi ChatGPT'de çok güzel bulmuş, o yüzden devam edin siz diyorum ben, siz harikasınız.
1: Ya şu ChatGPT ben hiç denemedim ya. Vallahi. Ya şimdi yapay zekayı kullanan arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız tabii ki de vardır ama ya ne yapacağım mesela, onu kullanayım ben o zaman. Ya vallahi ChatGPT. Diğeri var, onu isimlerini de tabii söylememek lazım da. Diğerini mesela bir şey yaparken böyle atıyorum bir dekor, evin dekoru veyahut da bir eşya burada nasıl duracak veyahut şu duvarı şu renge boyasam nasıl durur diye kullanıyorum, çok iyi oluyor. Of neler neler. Bir de şunu itiraf edeyim. Mesela sahne kostümlerinde de. Evet, şunla neyi giysem falan diye böyle mis gibi. Hani giymeden bir şeyi kendinize giydirebilirsiniz sevdiğin yani. Önünüze atın kıyafeti, fotoğrafınızı çek, bunu bana giydir de yani. Hani çok mantıklı şeyler oluyor öyle. Oo. Mağazalarda falan ama kabine gireceğim. Üf. Hiç uğraşma, çek fotoğrafını, ürünü de çek de ki bunu bana giydir de yani. O öyle, o diğeri ama ChatGPT değil. Öyle rahat ki üf. Konumuz hiç denemedim. Ay bu konuyu da ben hiç denemedim yazmış bak. Evet, biz de yapmamıştık. Bu zamana kadar böyle eğlenceli ne var böyle hiç denemediğiniz? 0549 204 0104'e yollayın.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlı işte budur.
10: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
12: Bayağı cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
10: Dene gör.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.

0: Kadir İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı çayı demleyip unutanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

yayındayız. Ben İrfan Aslanan. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Geçenlerde biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda bir mantar öğrenmiştik canlı yayında. Neydi o mantarın adı? Domalan mantarıydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi o hanımefendinin adı? Canlı yayını aradı, size yollamak istiyorum dedi. Bak, geçtiğimiz hafta ne istediysek dinleyici onu yolladı. İşte şalgam suyu seviyorum dedim. Adana'dan şalgam suyu yolladı canımız, dinleyicimiz Zeynep. Reyhan seviyorum dedim. Neslihan kuru reyhan gönderdi. Saf zeytinyağı dedim işte, baklanın üzerine, favanın üzerine dedim. Hem saf zeytinyağı hem zeytin yollanıldı falan yani. Ama bu mantarı yollayacağım diyen dinleyicimiz o domalan mantarını yollamadı. Bak. DJ arkadaşımız Okay Karakaş hatırlatmış. Şu domalan mantarını yemeyi hiç denemedim. Bak, unutmuştum. Okay hatırlattı. Gelmedi veyahut da geldi de acaba bu domalan mantarını Çağlar mı yedi? Kesin Çağlar onu eve götürdü, yedi. Ben size söyleyeyim. Nerede o dinleyicimizi arıyorum bak.

Ben de şu an mantar pişiriyorum ama söylediğim mantarı ilk defa duyuyorum demiş. Evet, ben de geçen hafta ilk defa duydum. Yayına dinleyicimiz bağlandı. Çok pahalı yani. Etin kilosundan daha pahalı. Ne diyor İrfan? Mantar önemli. Onun peşine düş bence diyor İsmail Bey. Ben o mantarı istiyorum. O domalan mantarını burada istiyorum yani. Onu söyle. Efendim konumuz hiç denemedim. Hüseyin Bey'in, Hüseyin Akkanoğlu'nun annesi ve babası ilk kez Hollanda'ya gelecekler diyor. Bana ziyarete, o zaman bayram edeceğim diyor. Size iyi bayramlar diliyorum Hüseyin'cim. Ailenle mutluluk. Hayat bu işte ya. Vallahi billahi bazı şeylere böyle kapatıp bu bayramda ailenizle mutlu olmaya bakın. Her şeyi böyle... Sinir bozucu haberleri, sizi gerecek olan şeyleri, ne bileyim telefonu bile kapatın yani. Vallahi billahi. Bak benim en büyük eksikliğim, vallahi sevgili dinleyenler, bayram boyu her gün bir yerdeyim. İlk günü bir yer, ikinci günü bir yer, her gün bir ildeyim daha doğrusu. O kadar hasretim ki yıllardır bayram yok. Sizin fırsatınız varsa güzel güzel ailenizle eğlenin, aman boş verin. Bakın az önce gördüm bir ülkede, nerede? İspanya'da kalabalıktan şikayet ettiği için insanlar, oranın insanı, İspanya'nın Barcelona kentinde ne yapmışlar biliyor musunuz? Turist gelmesin, insanlar gelmesin diye vergiyi iki katına çıkarmışlar. Bazı yaptırımlar da var. Sırf oranın vatandaşı rahat etsin diye... Avrupa'nın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İspanya'nın Barcelona kentinde kitle turizminin oluşturduğu aşırı kalabalığı kontrol altına almak amacıyla radikal önlemler devreye sokulmuş. Kent yönetimi özellikle kısa süreli ziyaret gerçekleştiren kruvaziyer yolculardan alınan turizm vergisini iki katına çıkaracağını ve liman faaliyetlerinde kısıtlanacağını açıklamış sevgili dinleyenler. Niye? Oradaki yerli vatandaş rahat etsin diye böyle bir şey. Ama dünyada böyle bir şey var biliyor musunuz? Bu haberler mesela Kore, Japonya girişlere sınırlandırma getiriyor. İşte özellikle görüyorsunuz işte birçok ülke maalesef hani insanlar bir yere gitmesin, olduğu yerde kalmasın. Ya dünyanın da tadı kaçtı çünkü yani. Vallahi kaçtı. Maalesef böyle bir şey var. Dünya basınında bu haber şu an gündemde. Diyor ki biz de vergiyi iki katına çıkarıyoruz. Halkımız rahat etsin diye demiş. Mehmet Bey göndermiş efendim. ...26... ...76 numarasının sonu Mehmet Bey.

Yasin Bey diyor ki hiç denemedim bu domalan mantarını. Bir de bana demiş ki bu yolladığım mesajı sessiz okuyun diyor. Ben sessiz okuyayım, dur şimdi sessiz okuyorum. Diyor ki ben hiç domalan mantarını denemedim. Nasıl yeniliyor bu? İrfan biri tarif etsin demiş. Tarif etsin birisi. Denemek istiyorum diyor. Sessiz ama sessiz. Yasin Bey mantarı deneyecek. Sessiz.

0: herkes mantara taktı. İrfan şu domalan mantarını almayı hiç denemedim. Başımıza bir şey gelir Allah muhafaza. İsmi bile tehlikeli diyorum. Gözlerin var ya hani deli dolu.
1: Sözlerin var ya uçup kaçıp annelerin var. İrfan numarayı vermeyeydin iyiydi ya.
0: Verdim numaranı vallahi.
1: İrfan azimli biri varsa o 6 taneyi dener dener beni bulur biliyor musun? Uçup kaçıp hallerin var ya ona
2: takıldım da böyle kapıldım. İrfan merhaba.
0: Merhaba canım, hoş geldin.
2: Bu arada ben o mantardan 2 hafta önce karşıma çıktı. Yaptım. Hı. Yasin Bey'e şöyle ismini söyleyemiyorum. Yanlış bir şey söylerim diye. Fırında tereyağında çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Oo.
0: Onu bir tereyağlayacaksın Yasin'in böyle. Güzelce ne tereyağıyla onu böyle kıvamında yumuşatacaksın. Fırına vereceksin onu sonra, domalan mantarını. Onu, evet.

0: Efendim bir dinleyicimiz de İrvan'cığım hiç keçi sütü içmeyi denemedim. Hep inek sütü içtim diyor. Ya keçi sütü şimdi şeyden hanımdan da biliyorum. Çocuklar için çok önemli keçi sütü. Evet. Deneyin yani çocuğunuza içirebilirsiniz rahatlıkla. Öyle inatçı falan olmuyor yani hani. Ama keçi sütü içince inatçı mı oluyoruz falan, öyle bir şey yok. Hemen bakalım, buyursun.
1: İrfan'ım hayırlı akşamlar.
0: Evet.
1: Bak bu domalan mantarı ne biliyor musun?
0: Nedir abi?
1: Trüf mantarının trüf doğalda yetişmiş halidir.
0: Ha.
1: Trüf mantarının da şeyi belli, fiyatı belli. Ay arkadaş nasıl yollasın sana? Bir çeyrek yollasın daha ucuz. Bak söyleyeyim sana.
0: Ya hanımefendi yayına bağlandı geçen hafta. Dedi ki bizim burada çok çıktı dedi. Ben size hediye yollayayım. Biz de kendisine zaten bir bilet mi hediye ettik? Tan konserine yolladık galiba. Bir hediyemiz var. Yok bir hediyemiz vardı, unuttum. 20 bin TL'lik hediye çeki yolladık galiba. Anneler günü için galiba. O söyledi. Evet canım, anne sütüne en yakın olan süt keçi sütü denilebilir. Yetişkinler de içebilir, bilmiyorum. Yağ oranı mı yüksek, kalorisi mi yüksek ama vitamin olarak bayağı bir yoğundur şey keçi sütü. Deneyebilirsiniz. Bakayım şöyle, bir yapay zeka ben de hiç denemedim demiş. Dene yapay zekayı da bir dene. Kendi zekamız yetmiyorsa arada bir onu deneyelim yani, o da olur. Henüz 100 kilometrenin üstüne hiç çıkmadım. Gaza basmayı hiç denemedim bu arabayla diyor. Denemeyin yani. Yola mı çıkıyoruz, maratona mı çıkıyoruz belli değil ya. Kurban olayım ya. Bunu yazan hanımefendi, basmayın. 100'ün üstüne çıkmayı hiç denemedim diyor. Deneme zaten. Yani bu bir deneme şeyi değil. Yani yol boş olur denersin yani. Ya hiç senin demek ki yolun da boş olmamış ki ya bu böyle. Hiç mi sana boş yol denk gelmedi ya? Vallahi. Bu memlekette yolu boş gören çok şanslı zaten. Yani gece bazı saatlerde bile bazı yerlerde trafik var. İnanılır gibi değil. Ama ben çok görüyorum bazen Kırklareli'ne, Edirne'ye falan gittiğim zamanlarda otoban bomboş. O zaman yapıştır. O zaman arabayı dene, motorunu dene. Efendim nedir de frenlerini dene. Dene babam, dene ondan sonra.

0: İrfan, bizde de şöyle bir yemek var. Hı hı. Komik gelebilir, yanlış anlamayın. Yemeğin adı analı kızlı.
1: Hı, evet, biliyoruz.
0: Doğu bölgesinde, Malatya bölgesinde böyle bir yemek.
1: Evet.
0: Ben üniversitede işte sizin oranın neyi meşhur dediğimde ben analı kızlı dedim de bana gülmüşlerdi. Analı kızlı yiyen var mı? Onu da sorsan abi.
1: Abi analı kızlıyı da yemeyen yani Allah'ını illa ki yemişlerdir. Var mı sevdiğin yani analı kızlı yemeyen, hiç denemeyen? Bugünün konusu, yani daha doğrusu ikinci konusu, hiç denemedim oldu. 0549-204-0104'e yollayın. Balıkla yoğurdu küçüklüğümden beri hiç denemedim. Korkuttular, boğazımdan geçmez diyor. Ya o nedir, niye öyle oluyor? Aslında ya balığın yanında yoğurt niye yenmiyor? Yiyorum ben yani o... Balıkla yoğurdu hiç denemeyen var mı efendim? Bir de analı kızlıyı denemeyen 0549-204-0104'e gelsin. Ya WhatsApp'ım şeyle kaynıyor. Domalan mantarını ben de denemedim diler. Kaynıyor. Merak ettim yazıyorlar. Reklamlara gidip geliyorum. Aman şeker olan. Bu karıların derdi. Vur vur vur.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna ve Mecidiyeköy yönüne kadar aralıklarla sürüyor. Mahmut Bey Gazi Osmanpaşa hattında araçlar düşük hızla ilerliyor. Haliç Köprüsü çevresiyle Ok Meydanı bağlantılarında seyir hızı düşük. Anadolu yakasında Kozyatı, Ataşehir ve Ümraniye çevresinde trafik ağırlaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü çift yönüne etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde özellikle Kavacık bağlantılarında trafik seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunuyor. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: afiyetle ye.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Reklam.
6: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.

0: Bu şarkı da sizin cilvelilerinize gelsin efendim.
1: Durururum sanma, kahrolurum kalırsam bir başım.
0: Var mı hayatınızda bir cilveli? Oh, mutlusunuz. Tuz bastı yarama cilveli.

0: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Ya konu ne oldu böyle ya? Okay diyor ki efsane masa oldu diyor. Analı kızlı var diyor. Yanında domalan mantarı. Efsane masa oldu. Vallahi. 0549-204-0104'e bugün hiç denemedim dediklerinizi yolluyorsunuz. Çok acayip şeyler geliyor. Bir hanımefendi demiş ki mutfakta butlan denemedim diyor. Mutfakta butlan çok iyi gider ama. Tabii o kim butlandı? Kemal Bey butlandı sağ olsun. O budu aldı götürüyor. Budu yiyecek o budu. Budu götürüyor budu. Mutfakta butlan hiç denemedim. Çok iyiymiş bu ya. Ay. Neler girdi hayatımıza ya son yıllarda. Baksana butlan, mutfakta butlan hiç denemedim. Bir de şey var. Spor yapanlar bilir. Mutlak buluklan var. Bulk. Böyle bulk oluyorlar. Şişiyor ya bazıları böyle tipsiz tipsiz şişiyorlar hani böyle. O mesela bulklan. Sen de bulklan bulklan. Evet o da var. Ama eğer ki budu götürmeye niyet ettiysen onu mutlak yutlan. O da mesela o da enteresan. Mutlaka yutman lazım. Mutlak yutlan. Onu biliyor musun? Mutlak yutlan. Aa onu da dene. Bakalım efendim şöyle mesajlarınıza tekrardan.
1: İnsan merhaba, ben şırdan yemedim ya.
0: Aa.
1: Bu nasıl bir şey? Yani insan şeklinden dolayı yiyemiyor. Neye benziyor bu? Yesek mi yemesek mi? Bilemedim ya.
0: Hmm. Bak şırdandan önce bir butlan ye. Mutlak ye ama yani oyum. Ondan sonra şey olur, vücut alışır. Yani butlan yemen lazım ama mutlak yemen lazım yani. Onu şırdandan önce güzel gidiyor. Ama şırdanın üstüne limonu sıkacaksın. Onu kimyonunu bol koyacaksın kimyonunu şırdanın. Üf. Bir dinleyicimiz diyor ki analı kızı köfteyi her kadın yapamaz. Zor bir yemektir. Annem gençken her bayram yapardı. Ben hiç denemedim diyor. Malatya'dan Aslı. Ya Malatya'da yaşıyorsun analı kızlıyı mı denemedin ya Allah'ını seversen. Aslıcım ya ayıptır ya. Mesela Anteplilerin yuvalama çorbası mıydı? Yuvalama yemekleri var nohutlu etli. Her bayram yaparlar mesela. Anteplinin yuvalama denememesi gibi bir şey yani. Bu. Olacak şey mi o ya? Butlanı dene ama mutlak dene tamam mı? Bakayım şöyle. İrfan Baksır hiç denemedim. Ya bugün ne oldu mesela bu konuyu bak Gülnar Hanım yüzünden oldu. Ne güzel ben diyordum işte bayram ederime gidiyordum ben yani. İrfan nasıl konular bunlar biraz daha eğlenceli olsun dedi. Hiç denemedim konusu oradan çıktı. Bak Gülnar'ı yüzünden kulakları çınlasın Gülnar'ı. Bize ne güzel ChatGPT'ye konu yaptırıyordun ya vallahi. Evet. Bir de cilveliysen oh daha ne olsun diyor. Çorbanı yap analı kızlı. Mantarını pişir. Bir de cilveli oh tamam. Bakıcıyım şimdi bu neymiş ver bakayım.
2: İrfan'ım Kayseri yöresinin çok enteresan isimli bir yemeği var. Bunu denemen mutlaka vardır. İsmini söyleyeyim mi?
0: Ne o söyle.
2: Pırtın pırt.
0: Pırtın pırt mı?
2: Duydun mu bilmiyorum ama.
0: Hiç duymadım.
2: Pırtın pırt diye gerçekten bir yemek var.
0: O ne ya?
2: Yaprak bu hani asma yaprağı var ya onunla yapılıyor. Hmm. İçerisinde işte bayağı bir şey var. Çok lezzetli bir yemek ama ismi çok enteresan.
0: Fotoğrafını da yollamış bakıyorum. Pırtın pırt. Gece tüm abi bu evet her şey var içinde yok yani hani derler bir ben yokum diye harbiden bir ben yokum. Bak et var bulgur var yaprağı şey o sarma yaprağını böyle kesip koymuşlar Ondan sonra harbi fasulye görüyorum. Ondan nohut görüyorum. Bol salçalı böyle. Pırtım pırt. Ha, yaprağı böyle pırt pırt pırt pırt kesip kesip koymuşlar. Onun adı oradan geliyor. Pırtım pırt. Abi pırtın pırtsa pırt olarak kalsın yani. Bu ne? Deneyen var mı pırtın pırtı? İrfan, domalan mantarını hiç denemedim ama deneyeceğim bu gece demiş. Bu gece de yiyeceğim diyor efendim. Bakayım şöyle. Benim her bayram yemeğim şırdan ve mumbar yaparım diyor. Çok güzel oluyor diyor. Bakayım şöyle bir. Akrabasız bayram hiç denemedim abi diyor. Ya sen var ya. Zaten benim sonum hiçbir hayran. İşimde hile yapmayı hiç denemedim diyor. Oo, güzel. Helal olsun. İşimde hile yapmayı hiç denemedim diyor. Bir denesenize ne oluyor acaba? Yani bu hile hurdayla bu işleri yapanlar nasıl yapıyorlar? Hiç denemediğimiz bir şey kalmadı herhalde diyor. Var, ben mesela pırtın pırtı hiç denemedim. Pırtın pırt olayım ki yemedim diyor. Ya sevgili dinleyenler, bakayım şöyle bir. Ya konu çok acayip bir yere doğru gidiyor. Bir araba markasını yazmış dinleyicimiz. Bunun diyor nokta nokta modelini hiç denemedim. Ay İrfancığım demiş. Oya ablacığım. Ay Oya ablacığım.

0: Hiç baklava yapmayı denemedim demiş. Hep hazır yemişsiniz belli. Vallahi şeyde kilosu olmuş Antep fıstığının gördüm. Antep dedim ya çarşamba günü. 4000 lira falan filan diyorlar. Ne dedim alıyorsunuz ya böyle. Bunu peki baklavanın kilosu kaç acaba? Hiç sormadım. İrfan'ın hız denemesi yaptıktan sonra gelen radar cezasını sana mı yollayacağız demiş. Hayır deneme. Ben dene demedim. İrfan bizim çocukluğumuz o zamanlar daha ucuz olduğu için keçi sütü peyniri ve bayramlarda da kurban olarak keçi kezerdik. Çok aşırı inatçı değilim. Kızım bunları hiç yemedi fakat kat be kat daha fazla inatçı diyor efendim. Bak ya keçi sütü inat yapmıyormuş efendim, gördünüz. Gördünüz. Bana konser bileti hediye eder misin? Ben de göndereceğim sana söz domalan mantarını demiş dinleyicimiz. Şu an kopuyorum vallahi gülmekten. İşin içine yağ da girdi. Sonra mantar girdi. Mantar ödemesi peşin yapılmış belli diyor. Evet. Arif abi hoş geldin canım.
1: İrfan'ım vallahi bayramda hiç 9 gün tatil denemedim. Patron çıldırdı. 9 günü verdi. Oo. Başlasın damardan artık. Damardan başlayın. Hayırlı dur, bayramlar. Abi.
0: Daha erken.
1: Seviliyorsun.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet geliyor pırtın pırt Kayseri'ye ait bir yemek. Kayseri dışında yiyen yoktur onu diyor efendim. Mesela biri var acayip gıcık geliyor, gıcık ediyor beni, canı dayak istiyor. Ben de dövmek istiyorum ama daha önce birini dövmedim, hiç denemedim, ondan dövmüyorum. Asiye Hanım göndermiş, işte Edep sen ne güzel şeysin demiş. Doğru. Helal kız. Hanımın makyaj ürünlerini hiç denemedim demiş bir Allah sizi kahretmesin yemin ediyorum. Bugün dinleyicide bir olmamışlık seziyorum arkadaşlar. Bir yarım kalmışlık, bir mutsuzluk. Ondan sonra herkesin eğlencesine böyle bir şey olmuşluk. O yüzden saçmalıyoruz bence artık. Yani abi ne olur eve gidince ne olur hanımın makyaj ürünlerini bir dene. Bir dene ne olur. Küçükken benim kuzenim annesinin rujunu falan ısırıp yemeye çalışıyordu. O çok lezzetli oluyor. Biz denedik. Ay. Yok yok eğlencenize, mutluluğunuza kimse vallahi bilir ne mutlak butlan atanır ne başka bir daim olsun ya. Eğlenceniz daim olsun efendim. Beyefendi mutluluğunuz daim olsun. Gidin hanımınızın makyaj ürünlerini de deneyin efendim. Vallahi deneyin. Eniştemin annesi yapmıştı diyor ilginç bir tatlı. Otur Fatma'yı deneyen var mıdır? Otur Fatma'yı diye bir tatlı mı var ya? Otur Fatma. Otur Fatma diye tatlı mı var?

0: ama hiç denemedim. Denemem de. Denemeden de gideceğim galiba. Fren çok sağlam bende İrfan'ım demiş. Ben kim, analı kızlı kim, maksimum kebap mücver yaparım böyle diyor. Kebap mücver de güzelmiş ha. Bugün dinleyici çıldırmış olmalı yazmış. Evet, hiç denemedim konumuz. 0549-204-0104 yollayın gelsin. Ama deneyin bak abimiz, bu akşam dene ne olur. Hanımın makyaj ürünlerini bir dene. Bir dene.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali sistemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak, denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan ve fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenlemeyle site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo T. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın

0: Yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
4: Bankam.com Bank kartıma bir.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

Radyo D'de 3. saatimize geldik artık. Sevgili dinleyenler, ben İrfan Aslanhan. Haftanın son iş gününde radyo makinesini çalıştırıyoruz. Ama bugün kapatacağız, 2 gün dinlenecek. Az önce de baktım, Kurban Bayramı öncesi artık tatil başlamış. İstanbul dışına tatil İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımız yolları bayağı bir doldurmuş, tıkamış. Trafik çok fena. İstanbul'dan kaçıyor gibi bir görüntü var efendim şu an. İnsanlar İstanbul'dan kaçıyor gibiler efendim şu an. Normal günde niye bunu yapmıyorsunuz yahu? Vallahi. Şimdi İstanbul bayağı bir yaşanmaz hale gelir sevdiğinde de. Tadını çıkarsın İstanbullular rahat rahat. Hatta şöyle bir kısmı uzatsınlar, şöyle bir yaza kadar şey yapabilir. Yaza kadar takılabilirsiniz. Bu arada tabii bugün itibariyle de 31 Ekim'e kadar sürecek olan özellikle Muğla'da orman yangını riski nedeniyle ormanlık alana girişler yasaklandı sevgili dinleyenler. Galiba Ankara'da da öyle bir karar alınmış. Şu an tabii bütün mangalcıların gözü yaşlı durumda. Umarım bu sene bir yangın mangın haberlerini almayız. 31 Ekim'e kadar Muğla'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

0: Radyo Makinesi.
1: Bugün konumuz hiç denemedim olduğu

0: Emel hocamız tabii bir eğitimci olduğu için ona yakışır bir mesaj atmış. Alkol içmeyi hiç denemedim diyor. Boş verin hocam, sağlığa zararlı. Tamam alacağız, dur şunlara bir bakayım, geliyorum ben ya. Allah.
1: Canım. Belki beni ne mutlu eder, gökten üstüme yağan 5 milyon dolar. Keşke şöyle 5 milyon dolar olan bir çanta bulsam ama işte onun da vergisiydi bilmem nesiydi, aman tanrım düşünemedim şimdi.
0: Aman tanrım.
1: Ay bayram hadi kursamda kaldı vergilerimi düşününce.
0: Osman Bey diyor ki yemek konusunu geçsek mi? İşteyim, bir haftadır ekmek yemekten bıktım, karnıma yemek girmedi diyor. Ay kıyamam. Tabi geçtik ama oraya bağlanacak. Her gün bu saatlerde trafikte senden başkasını dinlemeyi denemedim mi? Yayınlar diyor. Vay, bu bir itiraf mı Taner'cim? Hemen dur, öpücükler, yanaklar, kalpler yolluyorum sana. Selam, elemanlara eğitim verdikten, elemanların haklarını anlattıktan sonra patronun bunu niye anlattın dediğinde dövmek istiyorum, hiç denemedim. Ben de bir şirketin patronuyum ama haklı isen anlatırım diyor. Nihan Hanım hoş geldiniz.
2: Evet İrfan'cığım, İstanbullular İstanbul'dan kaçıyor ama biz Bursalıların kabahatine biz yollarda kaldık.
0: Şimdi tabii kimisi Ege'ye, kimisi memleketine ama genelde yaz aylarında akın akın göç edilen yerler böyle Muğla tarafları, Ege sahilleri oluyor efendim maalesef.

Mangallık tavuk fiyatları da fırlamış İrfan. Az önce aldım diyor. Kaç para olmuş? Bayramda durun da bir ağzımızın tadıyla bir mangal yakalım ya. Bu nedir arkadaşlar? Bakın mutlak mutlak mangal yapmanız lazım. Bu bayramda mutlak yapın. Butlan yapın mangalı. Tamam mı? Yani bayramda mangalınızı yakın, butlan koyun bir tane. Bir tane but yok mu koca bir but? Ve ondan sonra ama mutlak yapın yani. İrfan'ı iyi yayınlar, İstanbullular gelmesin Didim'e, 1 milyon nüfusu kaldırmıyor Didim, altyapısı yok tabii. Lağım taşıyor, sular yetmiyor efendim. Artık gelmesin demek için erken. Hangi ülkeydi? Barcelona'da adamların tabii gelmesin diye şeyi var. Gelmemeleri için vergileri arttırmışlar, liman faaliyetlerini kısıtlamışlar, turizm vergisini 2-3 kata çıkarmışlar falan. Yapabiliyorsan böyle bir şey yap hadi bakalım görelim. Bir sezon orada esnaf para kazanmasın, bir daha orası Didim olur mu yani? Olmaz. Bakayım trafikte dinlemek güzel ama yayın devam ederken eve gelmişsem koşa koşa eve çıkıyorum, dinlemeye devam ediyorum demiş. Eyvallah. Efendim konumuz hiç denemedim. Af dilemedim, af. Hiç af dilemedim ve hiç de denemedim yazmış. Af dilememiş, hiç denememiş. Peki affetmeyi deniyor musunuz? Hani af dilemiyorsunuz ama bakayım şöyle bir hiç denemedim ama bütün yayında konuşanları denemeliyim diyor. Özellikle domalan mantarını denemek lazım. Bugün artık o bu neymiş böyle? Aa, fotoğraf göndermiş. Atıştırmalık gibi bir şey yollamış. Mükemmel denemelisin yazmış. Ondan sonra ben de hiç denememiştim. Denedim diyor. Bakayım şöyle bir. Neymiş? Şuna da bir bakayım şöyle. Ver bakayım. Onu da ver. Güzelden anlarım.

0: Hiç şahsiyetsiz olmayı denemedim. Nasıl beceriyorlar diyor. Vay be, bakayım şu.
1: Bakayım Fahmi'cim ya, Muğla dedin, Ege dedin, canımı çektirdin dermiş.
0: Ne bu?
1: Evet, ben de yazın o tarafta olmayı çok istiyorum. Seviyorum ya. Çok seviyorum oraları. Bu kadar.

0: İrfan'cığım komşularla yapıyoruz. Denediniz mi? Yıldız kahve kelebek maçası. Ne o yıldız kahve kelebek maçası ya? O ne o? Hiç denemedim onu ben. Yıldız kahve kelebek maçası. Yok kozalak boynuzlu. Bu nedir bu arkadaş? Yani öyle şekil mi veriyorsunuz? Bizim iş yerindekiler yiyorlar yumurta ve pilav. Ben hiç denemedim demiş. Yumurta ve pilav. Bak ben de denemedim onu. Güzel mi oluyormuş?
1: Gözlerin menekşe bahçesi. Fazla
2: yiyip yiyip kilo almamayı hiç denemedim.
0: Bir dene.
2: Deneyen varsa söylesin. Hiç gerek yok.

Hemen mi gideyim reklama? Tamam gideyim onu. Efendim reklamlar var. Reklamlardan sonra hiç denemediklerinize bakacağım. 0549 204 0104'e yollayın. Dizme peynir çok güzel oluyor. Denedin dizme peynir. Yani dizme peynir ne? Peynirin içeriği ne? Nasıl oluyor? Hani böyle hani otlu peynir var, işte kaşar peynir var. Dizme peynir ne?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı retroyu bahane edip sevgilisine trip atanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: Radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Geldik mi tekrardan? Tamam. Efendim burası radyoda. Ben İrfan Aslanam. Vallahi Aykut'cum sağ olsun radyoda. Böyle bardakların içine erikler doldurmuş sevgili dinleyenler. Ben mesela hem yayın yapıp hem bir şey yemeyi hiç denemedim hayatımda. Aykut getirmiş. Ya yayına kadar reklam arası bitireyim diye. Herhalde karnım ağrıyacak. Bu kadar eriği hızlı hızlı yiyen... Abi iki bardak erik yedim ya. Tuz muz da 60. Ya genelde burada ne yiyip içtiğimizi söylemiyoruz. Bir bilseniz. Bu Aykut var ya, çok acayip bir çocuk ya. Aktar mıdır? Vallahi manav mıdır? Her zaman eli boş gelmez radyoya. Sağ olsun. O kadar hızlı yedim ki karnım ağrıyacak ya. Efendim 0549-204-0104'e hiç denemedimle alakalı bugün mesajlar yolluyorsunuz. Aman! Bir yandan da... Olympiakos ve Fenerbahçe basketbol maçı var değil mi? Gözler orada. La la la. Şu an mı hala? Ha. Efendim Ceren Doğan diyor ki hiç zengin olarak yaşamayı denemedim diyor. Aslında şey olması lazım ya, böyle birkaç günlüğüne yer değiştirilse. Zenginler de birçok şeyden mahrumlar. Bakın zengin olmak da başa bella. Yani vallahi. Ama yani... Hiç zengin olarak yaşamayı denemedim diyor. Ceren'cim var, hiç zengin olmayıp da havası 1500 olan var. O hani itirafta bulunuyor geçenlerde. İşte Murat Övüç falan o altın bilezikler falan takıyormuş da. Ondan sonra pahalı saatler, hepsi sahteymiş yani. Onu bakarsanız öyle yaşayan çok insan var. Gösterişte yaşıyorlar. Banka hesabı eksilerde ama gösterişte multimilyarlık gibi yani. Hani multimilyarder gibi. Bakın geçenlerde gördüm. Yani hatta birçok zenginin bilmediği böyle zevkler var. Onları tatmaları lazım yani. Daha metrobüste cam kenarında oturmamış bir sürü zengin var. O ne kadar zevkli bir şey o. Yani değil mi, boş koltukta böyle oturabilmek. Mesela neydi onlar? Günübirlik denize gitmek. Abi bunun zevki çok başkaydı yani. Değil mi, küçükken böyle komşu çocuklarıyla falan böyle. Yani işte zenginler bunu tadamadılar, bilemezler ya. Günübirlik denize gitmek. Bak günübirlik. Yani var, sıralarsak hani zenginlerin tatmadığı zevkler, yer sofrasında bağdaş kurmak, ondan sonra hatta şey demişti bir tane sosyal medya kullanıcısı, aynalı tavuk dönercide yemek yemek, böyle aynaların arasında böyle 5 tane kafan var, orada sen döner yiyorsun ama kafan bütün duvarlarda gözüküyor, kafan yani orada. Zaten çıkmışsın gece bir yerde, her yerde kafam var benim burada ya. Evet, zenginlerin hiçbir zaman tadamayacağı zevkler. Aynalı tavuk dönercide tavuk yemek. O patso yemekler bilmem neler falan. Hani 100 kiloluk anane yorganının altında ısınmak falan ya. Bu zevkleri tatmadan ölüyor birçok zengin. Bağdaş kurmuyor mesela. Bir bağdaş kurmadan... Ya bağdaş kurmak bence şey ya, o ne ayağına... Kan tutuluyor ayağım, böyle bir karıncalanıyor falan. Ama mesela günübirlik deniz konforu ya, çok zevkli. böyle çok erken saatlerde gidilir, böyle şafak vaktinde, ondan sonra güneş batarken, gün biterken böyle gelirsin. Ama yani o yolda halin, dayak mı yedin, kıpkırmızı olmuşsun ya, denize mi gittin, dinlendin mi belli değil, her tarafın böyle morarmış, tüp patlamış gibi, değil mi? Yani çoğu zengin hiç bilmez bu tarz şeyler işte ya. Sonra o gece, o denizden geldiğin gece ne uyursun, üf ne uyursun. O bacağı böyle yayarsın yatağın içinde, temiz çarşafın üstünde böyle. Oh. Harikadır yani. Mesela bir tane daha var. Zenginlerin tatmadığı zevkler arasında. Mesela şehir dışındaki bir akrabanın düğününe gidersin. 20 kişi aynı evde kalırsın. 10 kişi aynı yatakta yatarsın. Yani son o gece yarısı yapılan o sohbetler falan çok güzeldir. Aynısı mesela, ben de beni kuzenlerden koparamıyorlar. Ağlıyormuşum, gitmiyormuşum falan. Çocukken bayılıyordum, kuzenlerle kalalım, sabaha kadar sohbet edelim yatakta yani. O ne güzeldir. Ya bisküvili pasta yemeyen zengin var, düşün işte. Ya. Vallahi. İki cümlede iki yalan. Bir sözün, bir sözünü tut. Bak yazmış Ceren, diyor ki ırmak kenarında karpuzu salmak diyor mesela. Bak. Bilmez abi, nereden bilsin ırmağın kenarında karpuzu mu soğutacak, yiyecek. Ona soğuk geliyor, yanına buzlar konulmuş tabakta falan. Diyor ki beyefendi, kaz etini denememiştim, fiyatını görünce yine denemekten vazgeçtim demiş. Karpuzla peynir yemek deniz kenarında, üf işte en büyük zenginlik dediğin gibi.
0: İrfancığım kolay gelsin, iyi selamlar, yayınlar dilerim. Merhaba. Şu an bahsettiğim bütün olayların, bütün fakirlik tarafının hepsini görmüş bulunmaktayım. Birazcık da zenginlik tarafını görsek fena olmaz.
2: Değil mi yani? Hani pandemide bir tane zengin ailenin çocuğu bahçesinde yürüyormuş ya. Hani bir de diyor ki, sen diyor hayırdır diyor. Sokağa çıkma yasağı var, hayırdır falan filan. Orada kardiyo yapıyor böyle bisikletle. Ondan sonra o da diyor ki sakin ol şampiyon, evimdeyim diyor mesela. Bunları tatmamız lazım yani. Vallahi.

Samira Hanım da aynısını yazmış. İrfan'cığım seni dinledikten sonra başka birini dinlemeyi denemedim. Genelde radyoyu arabada açarım müzik dinlemek için ama senin program o kadar keyifli oluyor ki evde bile dinliyorum diyor. Samira'cığım çok teşekkürler, hemen kalbimi bıraktım.

0: Diyor ki gösteriş merakı ile ne demiş? Bak İrfan'cığım, Alfred Adler. Bakayım. Sesli mi bu? O zaman baştan açayım ben bunu. Şöyle yapayım bakalım ne demiş Alfred Baba. Bakı,
1: patolojik düzeydeki aşağılık kompleksinin en tipik belirtisidir der Alfred Adler. Adler'e göre kendisini çevreye karşı sürekli ispatlama çabasında olan, aşırı gösterişe kaçan ve lüksle statü arayan bireyler aslında iç dünyalarındaki derin bir yetersizlik duygusunu bastırmaya çalışmaktadırlar.
0: Ya ne güzelmiş değil mi sevgili dinleyenler, bir daha dinleyelim
1: gösteriş
0: mi?
1: Gösteriş merakı patolojik düzeydeki aşağılık kompleksinin en tipik belirtisidir der Alfred Adler. Adler'e göre kendisini çevreye karşı sürekli ispatlama çabasında olan, aşırı gösterişe kaçan ve lüksle statü arayan bireyler aslında iç dünyalarındaki derin bir yetersizlik duygusunu bastırmaya çalışmaktadırlar.
0: İşte böyle sevgili dinleyenler. Ama yapmıyoruz çoğumuz, yani işte yok evimizin her köşesini gösterelim, tuvalete kadar, yatak odasına kadar gösterelim. Herkesin evi var, kışlığı var, yazlığı var, hepsini gösterelim, yayalım falan, ama denemek lazım. Denemedik işte, bak hiç denemedik, bir deneyelim. Nasıl duygular acaba?
2: Vallahi ben portakalla ekmek yerim. İnanılmaz bir şey. Kilo da almıyorum. 42 yaşındayım, 2 tane oğlum var. 56 kiloyum. Portakalla elma yemenizi, ay pardon, portakalla ekmek yemenizi tavsiye ederim.
0: Olur, portakalla elmayı da deneyin, o da olur. O da olur. Efendim, hatta yanına mandalina mis gibi oluyor. Portakal, elma, mandalina. Üf. Ya bugün bence bir şeyleri böyle unutup falan gündemden uzaklaştık. Değil mi? 19.44'e kadar sizi uzaklaştırdım. Ne güzel işte. Yayını bir kapatacağım, hop gündemin içine düşeceksiniz şimdi. Vallahi. Saat 22'de sahne programımız var. Yolda olanlar, şimdi bayram tatiline çıkanlar radyolarını kapamasınlar. Saat 22'de sahne programımız konsere götürüyor sizi radyoda. Bakalım bugün hangi sanatçıların konserine götüreceğiz. Ama radyonuz açıksa gidebiliyorsunuz efendim. Söyleyeyim. Yavaştan gidiyor. Hareketli kapatalım bugün programı ya. Vallahi. Hareketli.

Ben gidiyorum. 9-8'lik gidiyorum. Kamikaze hiç denemedim. Denemem. Hiçbir gün hiçbir güç bindiremez beni ona. Dediğin gibi diyor İrfan, herkesin evi var. Ne gereksiz evini, yatak odasını gösteriyorlar. Oo, yatak odasında uyuyan kocasını mehter marşıyla uyandıran kadın gördü bu ülke ya. Sen ne diyorsun? Neler gör, ne görgüsüzlükler gördük değil mi son yıllarda? Dolardan böyle çiçekler gördük efendim. Ne olduysa onlardan sonra oldu zaten. Ülke ondan sonra daha bir beter çürüdü, bozuldu vallahi billahi. Ya herkesin bir şeyleri var. Herkes bir şeylerini göstermek zorunda mı? Number.

0: E gidiyorum ben o zaman. Vallahi gidiyorum. Hafta içi her gün 17-20 arası buradayız sevgili dinleyenler. Herkes yazdı. Burada paraşütle atlamayı denemedim diyor. Zaten bir kere deneyecek hayatım olmaz falan. Havada ruhumu teslim ederim diyor. Bunu açmamış mıyım? Aç bakayım onu.
1: Bir beden küçük pantolon alıp sonra zayıflayıp içine girmeyi hiç denemedim.
0: Efendim pazartesi saat 17'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Hafta sonu yokuz. Harikaydı bugün program ama sayenizde. Her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. İrfan Boşluk Aslanan, Instagram'dan dedikoduya devam ederiz efendim. Gündemden uzak durun, aklınızı yitirmeyin, geleceğim pazartesi. Tamam mı?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Merter, Çağlayan Zincirli Kuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hastalok Meydanı güzergahları aralıklarla çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Ataşehir Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Sütaşaylar, sütaşaylar,
1: sütaşaylar, sütaşaylar. Yemek yediğin an gelsin sütaşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
3: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
3: Cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Bayağı cool olur.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Smokin bizim işimiz.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Opet doldur kazanla doldur.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

tarihli Street Survivors albümünde yer aldı. Bu albüm trajik biçimde grubun müzik tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğu neden albüm çıktıktan sadece birkaç gün sonra maalesef grubun seyahat ettiği uçak düşmüştü. Ronnie, Steve ve Casey maalesef bu uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Yani grubun vokalisti, gitaristi ve gitaristin kız kardeşi aynı zamanda da grubun back vokali hayatını kaybetmişti. Albüm kapağı bile bu trajedi nedeniyle değiştirilmişti. Bu yüzden What's Your Name birçok hayran için Lynyrd Skynyrd'ın son neşeli kayıtlarından biri olarak görünüyor.

0: reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Def Leppard dinledik. Şimdi bir Def Leppard şarkısı daha dinleyeceğiz. Hysteria. 80'ler rock prodüksiyonun zirve noktalarından biriydi. Hysteria. Aynı adlı Hysteria albümü. Tam 3 yıl süren zorlu bir kayıt sürecinin ardından yayınlandı. Neden? Çünkü yapımcı obsesifmiş ve kayıt teknikleriyle biliniyormuş ve gitar ve vokal katmanları yüzlerce kez üst üste kaydedilmiş. Bu dönemde grup büyük travmalar da yaşamış. Bunlardan belki de en kötüsü davulcu Rick Allen trafik kazasında kolunu kaybetmişti. Ancak elektronik davul sistemiyle çalmayı yeniden öğrendi. Joe Elliott şarkının ismini psikolojik bir his yaratması için seçtiklerini söylemişti. Hysteria aynı zamanda rock ile pop arasında kusursuz bir denge kurmuştu ve MTV çağının en büyük marşlarından biri olmuştu. Şimdi deneyelim Hysteria.

Toto dinledik, Hold the Line. Şimdi sırada Rolling Stones var. Gimme Shelter dinleyeceğiz. Rolling Stones'un en karanlık ve en yoğun parçalarından biri olabilir. 1969 yılında yayınlanmıştı şarkı. Vietnam Savaşı, sokak şiddeti ve 60'ların o kaotik atmosferi parçanın ruhunu şekillendirdi. İşte bu konular sebebiyle de biraz karanlık ve yoğun. Keith Richards riffi yağmurlu bir gecede yazdığını anlatmıştı. Mick Jagger'ın vokaline eşlik eden Mary Clayton ise müzik tarihinin en unutulmaz geri vokal performanslarından birini verdi. Özellikle Rape Murder diye yükseldiği bölümde sesinin çatladığı söylenir. Kayıt stüdyodaki bulunanları da şok etmişti. Bir sürü film, klasik film, efsanevi film sahnelerinde de kullanılmıştı. Goodfellas, Casino, The Departed ve Dexter dizisinde de o muhteşem efsanevi sahnelerde eşlik etmişti o sahnelere Gimme Shelter.

Radyo D'deyiz. Bu arada rock devam ediyor. Şimdi sırada Ozzy Osbourne var. Mama I'm Coming Home şarkısını dinleyeceğiz. Şarkı eşi Sharon Osbourne'a ithafen yazılmıştı. Sözlerde Ozzy'nin kaotik hayatı ve eve dönüş arzusundan bahsediliyordu. Parça 1991 tarihli No More Tears albümünde yer aldı. Ozzy'nin yalnızca karanlık ve çılgın bir figür olmadığını, aynı zamanda kırılgan bir tarafının da olduğunu görüyoruz şarkıda. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Şarkıda çok sevgili Motorhead'den Lemmy'nin de katkısı var beste tarafına. Şimdi dinliyoruz Ozzy Osbourne.

The Who dinledik. Şimdi sırada David Bowie var. David Bowie'den dinleyeceğimiz şarkı Fame. David Bowie'nin Amerika'da bir numara olan ilk şarkısıydı. Parça John Lennon ile birlikte yazılmıştı. John Lennon sadece sözlerde değil, geri vokallerde de şarkıya katkıda bulunmuştu. Funk etkili yapısıyla Bowie'nin yeni döneme geçişini simgeledi. Fame, David Bowie'nin sürekli o kimlik değiştiren kariyerinde de önemli noktalardan biri oldu. 1975 tarihli albümünde yer almıştı şarkı. Şarkının teması da şöhretin boşluğunu ve müzik endüstrisinin yapaylığını eleştiriyordu. David Bowie o dönemde Los Angeles'ta yoğun bağımlılığı nedeniyle oldukça karanlık psikolojik bir süreçten geçiyordu. İşte bunun da biraz etkilerini görebiliyoruz bu şarkıda.

Radyo'da bu arada rock devam ediyor. İkinci saatimize geçtik. Hani az önce David Bowie, Fame dinlemiştik ya, o şarkıda David Bowie şöhretin boşluğunu ve anlamsızlığını anlatıyordu. Şimdi sırada Rush var, Limelight. Bu şarkı da Rush'ın en kişisel şarkılarından birisi. Davulcu ve söz yazarı Neil Peart artan şöhretten duyduğu rahatsızlığı bu parçada anlattı. Çünkü Neil Peart aslında çok içine kapanık bir insandı ve o yıldız kültüründen de nefret ediyordu. İşte bu nefretini kustuğu parça Limelight.

Radyoda ya da bu arada rock devam ediyor ama programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son iki şarkımız Türkiye'den iki grup olacak. Önce Strah grubunu dinleyeceğiz. Barikat Yıkılınca şarkısıyla 6 Haziran 2025'te yayınladıkları ilk tekliydi. Ardından Rotting System gelecek. 15 Mayıs 2026 yani tam da geçtiğimiz hafta bugün bir haftalık taze taze bir şarkı dinleyeceğiz arka arkaya. Rotting System'de 4 şarkılık bir EP yayınlamıştı. Oradan gelecek. Şimdi ikisini arka arkaya dinliyoruz.

Radyo D'de bu arada rock bugün de sona erdi. Önümüzdeki hafta bayram. Şimdiden herkese mutlu bayramlar diliyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Önümüzdeki hafta bu saatte yalnızca müzik olacak ama sonraki hafta cuma yine ben burada mikrofon başında olacağım. Herkese iyi hafta sonları, hoşçakalın.

0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Say, önce bir dışından say sonra.
2: Önce bir dörtten geriye.
1: Evet, lütfen say.
2: Dörtten bir dörtten.
1: Hadi say ya.
2: Son. 2, 3, 4, hızlı.

0: orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radyo'da!
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyo'da sahne, sahne, sahne.
2: Radyo'da. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne.

her zaman. Sevmiştik birbirimizi. Dudaklarımda hep sen vardı. Şimdi sadece rüzgar. Şimdi sen sadece.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.
1: Hakşon!
2: Odaycini!
3: Arigato!
2: Doitashimasu!

seven bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

0: Alkışlar Cem Karaca ve Barış Akarsu'ya gelsin. Çok teşekkürler.
1: Her konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D, sahne. Radyo D'de. Radyo D, sahne.
2: Son bir gece daha. Çirkin olalım, aynalar atın. Bir

gece daha çirkin olalım, aynalara değil birbirimize bakalım. Bir hayatı tutunamadık, gel ona bir son yazalım.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Radyo'da.

0: İnanılmaz.
1: Radyoda sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi Pazartesi 22'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.